Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinle. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz nilüferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna
hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize, cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

bütün ümitler sana bağlıdır. Ümitsizliğe düşürme bizi. Ümit ver hepimize. Fazlından fazla fazla ver bize. Ey biricik ümidimiz! Senin adaletindir güvendiğimiz. Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz, biliriz. Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz, eminiz. Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal. Ey adaletinden severek çekindiğimiz. Bütün iyilikler sendendir, biliriz. Zillete düşürme bizi, perişan etme hiçbirimizi. İyilik ver bize, bolluk ver, hayır ver hepimize. Ey keremini umduğumuz. Affet bizi, bağışla biz isyankarları. Affını umuyoruz, gufranını diliyoruz. Ey bağışlamasını dilediğimiz. Sensin sahibimiz, mülkündedir her şeyimiz. Elimizde olanlar senin elinden. Sahip olduklarımıza sen sahipsin. Mülkünde yer ver bize, ey biricik varisimiz. Saltanatın sınırsızdır senin. Saltanatlar sensiz hükümsüzdür. Sana kullukla sultan eyle bizi. Sana itaatle şereflendir hepimizi. Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi. Ey biricik sultanımız. Gördüklerimiz hep seni gösterir. Duyduklarımız hep senden söz eder. Sevdiklerimiz hep seninle sevilir. Gözümüzü senin ayetlerinde nurlandır. İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir. Kalbimizi seni sevmekle sevindir. Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi. Ey biricik göz aydınlığımız! Rahmetin her şeyi kucaklamıştır senin. Her şey, her halinde, her an rahmetine muhtaç senin. Rahmetini yay kalbimize. Merhametini dokundur tenimize. Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza. Ey rahmetini umduğumuz! Gazabın haktır, biliriz. İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini. Kahrına galip getir rahmetini. Gazabını uzak eyle bizden. Ey rahmetine sığındığımız! Her şeyin bilgisi senin yanında. Olmuş, olacak, gizli aşikar ne varsa hepsi senin ilminde. Hiçbir şey meçhul değil sana, biliriz. Bize eşyanın hakikatini bildir. Ey bilmediğimizi bize bildirenimiz! Sen ki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemezsin. Her şeyin anahtarı senin yanında. Zorluklarımızı lütfunla kolaylaştır. Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet. Kederlerimizi şefkatinle gider. Ey kederleri açıp meşakkatleri kaldıran Rabbimiz! Kalplerimizi en güzel hallerle hallendir.

genişlik ver kalplerimize. Ey kalpleri halden hale koyan Rabbimiz! Seni bilmekle süsle kalplerimizi. Sana yakınlıkla zinetlendir kalplerimizi. Seni sevmekle güzelleştir. Sana inanmakla nurlandır kalplerimizi. Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi. Ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz! Hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz! Seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin. Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Aşkının serinliğini ver kalplerimize. Ey kalplerimizin sevgilisi Rabbimiz! Sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi. Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize. Sana yakınlığın ünsiyetini ver kalplerimize. Isındır kalplerimizi birbirine. Ey kalplerimizi ısındıran Rabbimiz! Sensin nurların nuru. Sendendir bütün nurlar. Nur ver bize. Aydınlat ufkumuzu. Ey nur! Sensin nurları nurlandıran. Sendendir ışık. Sendendir gölge. Göz aydınlığı ver bize. Aydınlat aklımızı. Ey nur! Sensin nurları tasvir eyleyen. Sendendir suret. Sendendir renk. Yüzümüzü kara çıkarma. Alnımızı ak eyle. Ey nur! Sensin nurları yaratan. Sendendir bütün aydınlıklar. Karanlıkta bırakma bizi. Yolumuzu aydınlık eyle. Ey nur! Sensin nurları takdir eyleyen. Sendendir bütün sabahlar. Nursuz bırakma bizi. Gönlümüzü aydınlık eyle, ey nur! Sensin nurların tedbirini gören, sendendir bütün aydınlanmalar. Gölgede bırakma bizi, nurumuzu daim eyle, ey nur! Sensin nurlardan önceki nur, senin yaratmanla başlar bütün nurlar. Yokluğun karanlığında bırakma bizi, başımızı nur eyle, ey nur! Sensin nurlardan sonraki nur. Senin takdirinle tamam olur bütün nurlar. Kabrin karanlığında bırakma bizi. Sonumuzu nur eyle, ey nur! Sensin nurlar üstündeki nur. Senin yüceltmenle yücelir bütün nurlar. Semamızı nursuz bırakma. Üstümüzü nur eyle, ey nur! Sensin nurlara benzemeyen nur. Senin tecellilerinle aşinadır bütün nurlar bize. Nur üstüne nur ver bize. Nurumuzu nur eyle. Ey nur! Seni kusurdan tenzih eder. Noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin. Bir tek sensin. Bir tek sensin kurtuluşumuz. Bir tek sensin sığındığımız. Eman ver bize. Kurtuluş ver hepimize. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar. Bizi senden uzaklığın cehenneminden al. Ey Rabbimiz!

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşen Ülke Bir Vakti başlıyor.

Asiyat. Sübhaneke la ilahe illa ente lemanul aman. Halisna minen nar. Ya asime men istasame. Ya rahime men istenuhame. Ya nasire men istensara. Ya hafide men istahfada. Ya mükrime men istekreme. Ya mürşide men isterşede. Ya mu'ine men isteane. Ya muğite men isteğase. Ya sarika men istasane.

0: أحد.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşin Ülke bir vakti sona erdi.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevher. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. önce ahlak sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
8: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

Dağa feryat çökmüş, ümmet neylesin? Ecel gelip çatmış, insan amelsiz. Yakar bizi tefrikalar çaresiz. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim ve Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Dinin inceliklerini anlayan bir tek kişi, şeytan için bin tane ibadet ediciden daha çetindir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.

doymadılar yıllar yılı bu kana. Küfre uşak saldırdılar Kur'an'a. Kıyılır mı böyle nazik civana? Yasin yandı, yürek yandı, can yandı.

0: ilk icatlar. Buzdolabı. Şüphesiz önemli bir gereç olan buzdolabını ilk icat eden İskoçyalı fizikçi William Cullen'a insanlık 1750 yılından beri çok şey borçlu. Ancak buzdolabının evlere girmesi ve ticari kullanımı 1913 yılını bulmuş.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 3747 0539 772 1686.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: İşgal rejiminin sözde mahkemesi, küresel somut filosundan alıkonan iki aktivistin gözaltı süresini uzattı. Sözde İnsan Hakları ve Hukuk Örgütü, Adalah'tan yapılan açıklamada, Askalan Sur Ceza Mahkemesi'nin alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldığı bildirildi. İşgal rejiminin sözde mahkemesi ise aktivistler Avila ve Ebu Kişkin gözaltı süresini 2 gün daha uzattı. Adalah avukatları ise duruşmada yaptıkları savunmada söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin hukuken kusurlu ve yasa dışı olduğunun altını çizdi. İşgal rejiminin uluslararası sularda bulunan yabancı ülke vatandaşlarına yönelik iç hukukunu uygulama yetkisi bulunmadığını vurgulayan avukatlar, güvenlik bahanesiyle yöneltilen suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik misilleme niteliği taşıdığını kaydetti. Avukatlar, derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep ettikleri aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce denizde gözleri bağlı tutulma gibi işkenceye varan ağır fiziksel istismara maruz kaldıklarına dair ifade verdiklerini de vurguladı. Ayrıca açıklamada, henüz haklarında resmi bir iddianame hazırlanmayan ve Askalan'daki Şikma gözaltı merkezinde tutulan aktivistlerin maruz kaldıkları muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevini sürdürdükleri de aktarıldı.
14: Malatya'da katliam gibi bir kaza yaşandı. Kaza Adıyaman-Malatya Karayolu, Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. O anlar kameralara da yansıdı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde jandarma tarafından incelemeler yapıldı. İncelemelerin ardından yolculara ait eşyalar, yolculara ya da yakınlarına teslim edilmek üzere toplandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaralıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, kazanın nedenine ve soruşturmaya ilişkin bilgileri de paylaştı.
13: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda güç kullanılacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi konuya dair açıklama yaptı. Muhibbi, Boğaz'daki uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek uyarılarda bulundu. Muhibbi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından belirlenen kurallara uygun hareket eden sivil ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanacağını ifade etti. Bu kurallara aykırı diğer deniz hareketleri ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır diyen Muhibbi, ihlalde bulunan gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır cümlesini kullandı.
15: Ayrıca Muhibbi, tüm denizcilik şirketleri ve sigorta kuruluşlarının devrim muhafızları tarafından yapılan duyuruları dikkate alması gerektiğini kaydetti. Bu uyarılardan sonra Hürmüz Boğazı'na girmeye yeltenen ABD'ye ait gemiler engellendi. Devrim muhafızları sözcüsü yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi ifadelerine yer verdi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımlamıştı. Haritada, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağ bölgesi ile birleşik, Arap Emirliklerinde bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan, batıdaysa İran'daki Keşm Adası ile birleşik, Arap Emirliklerindeki Ümmül Kayveyn arasındaki hat, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklanmıştı. Siyonist işgal rejimi Gazze'de soykırımın yanı sıra çevre katliamı da yaptı. Gazze'de yürütülen yeni bir saha çalışması, tarım arazilerinin %86'sından fazlasının farklı düzeylerde zarar gördüğünü ortaya koydu. Çalışmada yalnızca ürün kaybı değil, toprak yapısı, su kaynakları ve ekosistemin de ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. Araştırmaya göre tarım altyapısındaki yıkım, bölgedeki gıda üretimini neredeyse durma noktasına getirirken, hayvancılık ve sulama sistemlerinde de büyük bir çöküş yaşandı. Uzmanlar, mevcut yeniden toparlanma girişimlerinin çoğunlukla yüzeysel kaldığını ve üretim döngüsünün yeniden kurulamadığını belirtiyor. Bu durumun temel nedenleri arasında kaynak yetersizliği, finansman eksikliği ve uzun süredir devam eden kısıtlamalar gösteriliyor. Çalışma, Gazze'deki tarım sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için sadece acil yardımların değil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir kalkınma planının zorunlu olduğunu vurguluyor. Aksi halde geçici çözümlerin kriz döngüsünü tekrar üreteceği uyarısı yapılıyor. Hizbullah, işgal ordusunun ateşkes ihlallerine karşılık olarak Siyonist hedeflerine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda operasyonların savunma kapsamında olduğu vurgulandı. Direniş, Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde işgalci askerlere ve askeri araçlara yönelik insansız hava aracıyla operasyon düzenlediği bildirildi. Aynı bölgede işgalcilere ait bir komuta noktasındaki gelişmiş gözetleme sisteminin de hedef alındığı ve isabet sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Kantara beldesi yakınlarında yer alan Sela Tepesi çevresindeki işgalci birliklerin roketlerle vurulduğu, Hula beldesi civarında toplanan askerlerin de yoğun roket atışıyla hedef alındığı aktarıldı. Beyyada da üst düzey işgalcileri taşıdığı belirtilen bir aracında kamikaze drone'la vurulduğu belirtildi. Hizbullah daha önce Nakura beldesinde konuşlu işgalci birliklere karşı da sürü halinde insansız hava araçlarıyla iki ayrı operasyon düzenlediğini ve bu saldırılarda doğrudan isabet sağlandığını duyurdu. Bazı operasyonlara ait görüntülerin de yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, işgal rejiminin ateşkes anlaşmasına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü, köyleri hedef aldığı ve Güney Lübnan'da yıkımı artırdığı belirtilerek bu operasyonların söz konusu ihlallere karşılık olduğu ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜİK'e göre Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. Bunu %34,55 artışla gıda ve alkolsüz içecekler ve %35,06 artışla ulaştırma takip etti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70, ulaştırmada %4,29 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.
16: Öte yandan Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak tavan kira zammı oranı ise %32,43 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay zam oranı %32,82 olmuştu.
17: Şanlıurfa ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası etkili oldu. Birecik'te sağanak yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle dereler taştı, ağaçlar devrildi ve bina çatıları uçtu. Aynı bölgede etkili olan dolu yağışı ise tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Çiftçilerin ürünleri zarar gördü ve geniş araziler su altında kaldı. Yağış ve fırtına sırasında bir güneş enerjisi panelinin seyir halindeki aracın üzerine devrilmesi sonucu araçtaki öğretmen hayatını kaybetti. Birecik ilçesinde etkili olan fırtına bir caminin minaresinin de yıkılmasına yol açtı. Mezra Merkez Camii'nin yıkılma anları kameralara böyle yansıdı. Siverek ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde suyla dolarken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle ilçenin kapalı çarşısında sel meydana geldi. İş yerlerini su bastı. Hilvan ilçesinde ise çobanlık yapan şahıs Bucak'a yıldırım çarptı. Bucak hastaneye kaldırılmasına ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gaziantep'te aşırı yağışlar etkili oldu. Yağmur, dolu, hortum ve rüzgar cadde ve sokaklarla köprü hatlarını göle çevirdi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kent genelinde fırtına nedeniyle 23 kişi yaralanırken hasar gören 39 okulda eğime bir gün ara verildi.
18: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınlanan bir reklam filminde anne-çocuk ilişkisinin işleniş biçimine yönelik gelen tepkiler üzerine harekete geçti. RTÜK Başkanı Mehmet Danış, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosch markasına ait reklam kurgusunun ailevi değerler üzerindeki etkisine dikkat çekerek Üst Kurul'un inceleme başlattığını bildirdi. Sosyal medya paylaşımında anne sevgisinin insan hayatındaki en derin ve kurucu bağ olduğunu vurgulayan Mehmet Danış, hayvan sevgisiyle annelik kavramının bir tutulmasının toplumsal değerlerle uyuşmadığını söyledi. Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Ancak anne-evlat bağı gibi toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Açıklamasında anayasal çerçeveye ve devletin aile politikalarına atıfta bulunan RTÜK Başkanı, ilgili reklam filmi hakkında üst kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da önceki sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki göstermişti. Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. İfadelerini kullanan Göktaş, tepkisi şu sözlerle ifade etmişti. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın, biyolojik ya da koruyucu, gerçek bir annedir. Bu bağ sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.
17: Bosch, Türkiye için yapılan Anneler Günü reklamında annelik kavramını anlatmak için köpekler kullandı. Annelik kavramını aşağılayan ve tam bir anne hikayesi adıyla köpek sahipliliğini annelik olarak tanımlayan firmaya tepkiler büyürken bu olay birçok soruyu da gündeme getirdi. Bosch ve Medina Turgul DDB reklam ajansının Türkiye'de yaptığı reklamların büyük bir algı operasyonu yürüttüklerini ortaya koydu. Şimdi size aynı iki ürünün iki ayrı reklam filmini izleteceğiz. Biri Türkiye için, diğeri Avrupa için çekilmiş. Marka aynı, ürün aynı, müzik aynı, çeken reklam ajansı aynı.
19: Ama Avrupa için çekilen reklam filmindeki ailenin iki çocuğu varken Türkiye'deki ailenin çocuğu yok. Türkiye'deki reklamda çocuk figürü bir tarafa, sapkın akımların simgeleştirdiği renkler özenle görsellerin merkezine konulmuş. Söz konusu renkli tabakların üzerinde ise normal notu düşülmüş. Hem Bosch firması hem de Medina Turgul DDB reklam ajansı, Türkiye'ye özel çekilen reklam filmlerinde niçin çocuk olmadığını açıklar mı bilinmez. Fakat görülen bir gerçek var ki, çektikleri hiçbir reklam masum değil. İşin dikkat çeken diğer bir yönü ise reklam ajansının çalıştığı gıda firmaları. Bu firmaların boykot edilen markalar olduğu görülüyor. Sefarat Yahudisi, Jeffy Medina'ya ait olan ajansın Algida, Kartdor, Disney, Fanta, Lipton, McVitie's ve Ülker gibi firmalarla çalıştığı görülüyor. İstanbul'da sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gül, bu sürecin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Hem güvenlik hem de kamu düzeni açısından adımların kararlılıkla atıldığını belirten Gül, aşırı yaklaşımların sorunu çözmediğini ifade ederek yasal sürecin net olduğunu kaydetti. Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmıştır. Kalanların tamamı da toplanacaktır. Sahiplenme şartları ve yasaklı ırklara yönelik denetimlerin de sıkılaştırıldığı belirtilen açıklamada, sokaklarda sahipsiz tek bir köpek kalmayacağı vurgulandı. Gül, belediyelerin sorumluluğuna dikkat çekerek, görevlerin eksiksiz yerine getirileceğini ifade ederek, ihmal ve gecikmeye izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir.
20: Iğdır'da akıl almaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre yaylaya gitmek üzere yola çıkan Çetin Naral'a ait yaklaşık 4000 küçükbaş hayvan, Hak Mehmet ve Ağver köyleri arasında arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı. Arıların saldırmasıyla paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan sürü, bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka boş bir kanala düşerek burada birbirini ezdi. Yaşanan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu. Olay sırasında arıların saldırısına maruz kalan 5 çoban da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede jandarma tarafından güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın yaşandığı bölgede yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu, Tarsim ve jandarma ekiplerince detaylı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından hayvanların olduğu yere geri dönen İsmail Naral, sürüleri dağa götürürken arıları gördükleri ancak böyle bir şeyin yaşanacağını düşünemediklerini söyledi.
21: Siyonist işgal rejiminin 2022'den bu yana telekomünikasyon altyapısını kullanarak son 3 yılda ondan fazla ülkede sistematik telefon takibi yaptığı ortaya çıktı. Haaretz gazetesinin ulaştığı Citizen Lab raporuna göre işgal rejiminde 1970'lerden kalan eski ağlardan en güncel 5G sistemlerine kadar uzanan telekomünikasyon altyapısı gelişmiş casus yazılımlarla küresel bir izleme mekanizmasına dönüştürüldü. Rapora göre işgal rejimi merkezli telekomünikasyon şirketlerinin altyapısı üzerinden Kasım 2022'den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede konum tespiti girişimleri yapıldı. Bu kapsamda 15.700'den fazla telefonun hedef alındığı ve faaliyetlerin küresel çapta ciddi güvenlik endişelerine yol açtığı belirtildi. Haaretz'in iç yazışmalarına eriştiği işgal rejimi ve Amerikan siber güvenlik şirketi Cognite bünyesindeki Verint'in Skylock adlı takip sistemini Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelere sattığı ortaya çıktı. Siyonist siber istihbarat ve gözetleme şirketi Raison'un ise İsviçre merkezli Fink Communications'ın altyapısını kullanarak meşru bir hücresel operatör kılığına girerek küresel ağda takip yaptığı da belirtildi. Raporda SS7 sinyalizasyon sistemi ile 4G, 5G ağlarını yöneten yeni nesil diyometer sistemlerinin söz konusu şirketlerce manipüle edildiği kaydedildi. Kullanılan en dikkat çekici siber saldırı tekniklerinden birinin simjacking olduğu belirtilen raporda, hedef telefona gizli mesaj gönderilerek sim kartın cihaz konumunu paylaşmaya zorlandığı ifade edildi.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz planına dair açıklama yaptı. Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi için gittiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erivan'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirme fırsatını yakaladıklarını kaydeden Fransız Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Hürmüz'e yönelik girişimlerine de değindi. ABD ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nı koordineli bir şekilde yeniden açmaya çağıran Macron, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz planına işaret etti. Her şeyden önce istediğimiz şey ABD ve İran tarafından koordineli bir şekilde Boğaz'ın yeniden açılmasıdır. Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın tek çözümü budur. Bana belirsiz gelen bir noktada herhangi bir askeri operasyona katılmayacağız.
21: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda güç kullanılacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi konuya dair açıklama yaptı. Muhibbi, Boğaz'daki uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek uyarılarda bulundu. Muhibbi, devrim muhafızları deniz kuvvetleri tarafından belirlenen kurallara uygun hareket eden sivil ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanacağını ifade etti. Bu kurallara aykırı diğer deniz hareketleri ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır diyen Muhibbi, ihlalde bulunan gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır cümlesini kullandı. Ayrıca Muhibbi, tüm denizcilik şirketleri ve sigorta kuruluşlarının devrim muhafızları tarafından yapılan duyuruları dikkate alması gerektiğini kaydetti. Bu uyarılardan sonra Hürmüz Boğazı'na girmeye yeltenen ABD'ye ait gemiler engellendi. Devrim muhafızları sözcüsü yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi ifadelerine yer verdi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımlamıştı. Haritada, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağ bölgesiyle birleşik, Arap Emirliklerinde bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan, batıdaysa İran'daki Keşm Adası ile birleşik, Arap Emirliklerindeki Ümmül Kayveyn arasındaki hat, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklanmıştı.
1: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Gazze Şeridi'nin gazeteciler için dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu duyurdu. Kuruluş, uluslararası topluma yaptığı çağrıda yalnızca kınama ve dayanışma mesajlarının yeterli olmadığını vurgulayarak, gazetecilerin korunması, hesap verilebilirliğin sağlanması ve uluslararası medyanın Gazze'ye bağımsız erişiminin güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise Gazze'deki durumu medya için ölümcül bir tuzak olarak nitelendirdi. Volker Türk, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazetecinin şehit olduğunu doğrulandığını, çok daha fazlasının ise yaralandığını açıkladı. Gazze'de süren saldırılar sadece sivilleri değil, sahada görev yapan gazetecileri de doğrudan hedef haline getirirken, uluslararası kuruluşların ard arda yaptığı uyarılara rağmen etkili bir koruma mekanizmasının oluşturulamaması dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler'in son açıklaması, Gazze'de gazetecilere yönelik tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumun somut adım atıp atmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı.
22: Haberleri dinlediniz.
23: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
24: Çağrı FM.
23: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
24: Çağrı FM.
23: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
24: Çağrı FM.
23: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
24: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Elim boştur, yüzüm kara, sevdan ile düşmem dara, uyumaktansa şeytanlara, Rabbim sana sığınırım, Rabbim sana sığınırım.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle İndirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Su, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın Melheme'den ve Arslan'dan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktu. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek, kanatlarımızı kıracak, en önce bize dokunacak, dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak, nice yabancı kuşları ebabil yapacak, Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak, yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin eline. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa
Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kavim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın, kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu ikinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda, vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve Kuzey Arslanı mihraba geçecek. Varsın gargat ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz arslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet. Az kaldı lebbek demeye. Az kaldı büyük melhemeye. Her şey bir kükreyişe bakar.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımız var. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mevlid-i Nebi 2026'dan Muhammed-i Sevda-i Seyir'ini tüm deneyicilere armağan ediyorum ve sizlerle şerefimi selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin bir paylaşımı var. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağız.
1: Oldum sende, ayırma beni.
0: Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. İslam diyarı olan peygamberler şehri, sahabeler diyarı, güzel Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe. Grup Kıyam'dan ayrılana dek eserini yayınlamanızı istiyorum. Gazze ve Filistinli mazlum kardeşlerime, kıymetli eşim, dava yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe, Hifanur ve İslam yoluna baş koyan tüm Müslüman kardeşlerime armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selametle. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Servet Devirci'nin seslendirmiş olduğu Muhammed-i Sevda eseriyle birlikteliğimiz devam ediyor. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: İnsanoğlu ilahi ve tabii kanun gereği varlığının ve hayatiyetinin devamı için çalışmak, kazanmak ve yemek ihtiyacındadır. Ancak Müslüman için asıl olan helal kazanmak ve helal yolda harcayarak yaşamaktır. Bu yüzden inanın için emek ve alın teri dökülerek kazanma duyarlılığı ayrı bir önem arz etmektedir. Alın teri dökerek kazanılan helal rızkın, meşru ve salih amellere muvaffakiyet sebebi olduğu, helalin salih amelden önce emredildiği şu ayetten açıkça anlaşılmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, helal ve güzel şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Mü'minun suresi 51. ayet meali. Yenilen lokma ne kadar helal olursa, yapılan amel de o kadar salih ve makbul olur. Anadolu insanı bu hassasiyetleri yüreğinde ve kalbinde taşır. Amellerine yansıtır, kazancının helal olmasına ve alın teriyle elde edilmesine dikkat eder. Çünkü Anadolu insanı bilir ki, duaların kabulü ve sema kapılarının açılması helal lokma ile mümkündür. Bu yüzden emek ve alın teri dökülerek kazanılan işlerden çekinmez. Böylesi bir emek de en büyük saygıyı hak eder. Teşekkür ediyoruz bu paylaşım için Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey'e. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu. Dedem Sabahattin Alkan'a çok selam gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle.
1: Özledim, özlerim.
0: Şanlıurfa'dan İsa Yakak. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Murat Yaman'dan da Filistin eserini tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a armağan olsun. Bugün Kudüs şehidimiz Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın şehadet yıl dönümü rahmetle anıyoruz. Selam ve dua ile demişler. Evet, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin inşallah.

senle ter. Bu arada değerli bir şehidin de şehadet yıl dönümü 5 Mayıs'tayız biliyorsunuz. Adana'dan İzzet Bey, selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. 5 Mayıs 2011'de şehit olan Ubeydullah abimizin şehadeti mübarek olsun. Rabbim şehit Ubeydullah Durna ve tüm şehitlerimizin şehadetini kabul etsin ve bizlere şefaatçi eylesin. Yollarından bizleri ayırmasın. Amin. Selami Güneş'ten Şehit Ubeydullah eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, özellikle şehitlere ve ailelerine armağan olsun. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Nerede Allah'a emanet olun. Evet, Şehit Ubeydullah Durna'nın ve tüm şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun.

Ey şehit Ubeydullah, şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam sana ey

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah'ın selamı bereketi tüm Müslüman aleminin üzerine olsun. Amin. Şehit Nesim eserini istiyorum. Tüm inanan Müslümanlara armağanı olsun. Özellikle Sultan teyzeme armağanı olsun. Sürekli sizleri dinliyor teyzem. Sultan teyzenize bizlerden de selam olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediği için. Sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Gaziantep'ten Rehber Muhtar, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hamas marşlarından bir eser istiyorum. Filistinli kardeşlerimize armağan ediyorum. Selametle, Allah razı olsun.
1: Gel artık bitsin bu hicran cefası.
0: Safiye Bera ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eserleri tüm sevdiklerime, arkadaşlarıma, Çarefem ailesine, Aksafem ailesine, kardeş radyolara, dinleyici ve Gazze halkına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin cümlemizin inşallah. Adamın biri çoluk çocuğunun kalabalık oluşundan ötürü İbrahim bin Ethem'e şikayetçi oldu. İbrahim bin Ethem de ona çoluk çocuğunun arasında rızkı Allah'a ait olmayan biri varsa onu bana gönder dedi. Bunun üzerine adam sustu ve bir şey diyemedi. Teşekkür ediyoruz Safiye Bera kardeşimize.

Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abileri, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat, Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Ve son olarak da çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Grup Ümit'i dinleyeceğiz Şehit Nesim eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Diyarbakır Çağrı Efem, Batman Aksi Efem, Bingöl, Bingöl Efem, Sirt, Botan Efem, Mardin Cemre Efem, Gaziantep Kervan Efem, Van Serhat Efem, Adana Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo.

0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey bizlere ulaşmışlardı ve Şehitler Kervanı'ndan Hücre eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
1: Doğmuyor. Ey Muhammed, sonsuz selamlar sana.
0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. 5 Mayıs 2011'de Hakkari Yüksekova'da şehit olan Şehit Ubeydullah Durna kardeşimizin şehadeti yıl dönümü dolayısıyla şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın inşallah. Amin. Bizleri şehitlerimizin davasına layık neferler etsin. Bu vesileyle Derviş Mansur'dan Şehidullah eserini istiyorum. Eseri tüm Aziz İslam şehitlerine ve ailelerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kezban Orhan bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Akıl daldır, tutunmasını bilene. Huzur hayattır, yaşamasını bilene. Nasihat yoldur, almasını bilene. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Mümine Kınay. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri ninem Fatime, yengem Halide ve bizlerden uzakta da olsalar dualarıyla her daim yanımızda olan dedem Şehmuz, amcam İsmail, amcam Ramazan, hicrete bulunan tüm muhacirlere armağan ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar. Allah razı olsun.
1: Sensiz bu hazan mevsim.
0: Ecrin Şanlı Diyarbakır'dan selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bina Nebi eserini dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Sizlere ve tüm Yusuf abilere armağan ediyorum. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Münafıklara sabah ile yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya giderlerdi. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Şehitler Kervanı'ndan Hücre eserini dinliyoruz. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Ey şehit Übeydullah-ı Civan, Mina melebateyi aşıkı peygamber, tu iftihara gelle kurde Müslümanu ehli imani, bi izna khuda ve khuynate li geveru seran seri velat, doza Muhammed avabike u teha hayat.

0: Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Bursa'dan Beyaz Yıldız Hanım ulaşmışlar. Beyaz Yıldız, Yavuz, selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Ahmet Savran'dan Yakarış eserini istemişler. Eser tüm Kardeş Radyo çalışan ve dinleyicilerine, Adana'daki aileme, arkadaşlarım Sümeyra Aslım, Medine Arslan, Susa Bozkurt ve Esma Karayel'e, Diyarbakır Akdibek köyündeki amcalarıma ve ailelerine, Bursa Umut Kervanı'na ve Peygamber sevdalarına armağanımdır. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Bursa'ya da selam olsun. İlyas Kınay, İstanbul'dan katılıyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri özellikle çok sevdiğim dedem Şemus amcam İsmail, amcam Ramazan ve tüm Müslümanlara, ayrıca Diyarbakır'da bulunan ninem Fatime, ablam Fatime ve Edirne'de bulunan annem ve babama armağan ediyorum. Son olarak Şehitler Kervanı, Şehit Selahattin Aktaş'ın üzerine söylenen eseri istiyorum. Bu eseri özellikle babama, Sabahattin Alkan'a ve Seyfettin amcama armağan ediyorum.
1: Ben yüzümüz kanda kaldı, Taif'te taş yarken, Mekke gecelerinde senle al.
0: Bingöl'den Muttalip Evliyaoğlu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki ilahi tüm Müslümanlara, sizlere Hicret'e ve Yusufilere, ayrıca tüm kardeş ve abilere, özellikle kardeşim İbrahim ve ailesine armağan ediyorum. Bu arada Filistin ve Sumut filosuna selamlarımı iletiyor. Rabbimden bir an önce zaferle neticelenmesi dileğiyle. Allah'ın laneti Siyonist ve tüm İslam düşmanlarının üzerine olsun. Amin. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, tüm mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere ve bizi dinleyen tüm akrabalarıma, sizlere armağan olsun. Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sizler de Allah'a emanet olun. Neredeler, neredeler eserini istemişler ama sanatçının ismini belirtmediğiniz takdirde bu şekilde bulamıyoruz arşivimizde. Hakkınızı helal edin. Dün de galiba dinleyicimiz istedi ama bulamadık arşivimizde bu eseri.
1: Senle ter dökenim ben, yüzümüz kanda kaldı, Taif'te taş yarken, Mekke geceleri.
0: Ahmet Savran'ı dinliyoruz Yakarış eseriyle. 0552-334-9370 mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenler.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Batman'dan Rukiye Yazar bizlere ulaştı. Ömer Gümüştaş'tan herhangi bir eser istedi. Bizler de Ömer Gümüştaş'tan güzel bir eser hazırladık kendisi için. Kendisi de eseri anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın. Tez zamanda ailelerine, sevdiklerine kavuştursun duasında bulundular. Amin. Şehit ailelerine, Filistin'de zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize. Özledim, özlerim her anışta. Ayrıca Şehit Ubeydullah ve Şehit Hasan'ın ailelerine özellikle armağan ediyorum. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin. Çare FM ve ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Keziban arkadaşına, Fatma ablaya, Zeynep ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Senle ter dökenim ben, yüzümüz kanda kaldı, Taif'te taş ya. Adana'dan Alaaddin Bey, bizlerden Derviş Mansur'un Şehidullah eserini istemişlerdi. Bu eser olmadığı için dinleyicimiz için Bilal Güler'den Şehit Ubeydullah eserine yer verdik.

İstanbul'dan Furkan Bey ulaşmışlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Cümlemizin üzerine olsun inşallah. Şehit rehber der ki, şehitlerimiz bereketli bir hayatın tohumları, goncalar ve kabiliyetleriydiler. Bu vesileyle şehadet yıl dönümünde Şehit Ubeydullah Durna ve diğer tüm İslam şehitlerini rahmetle anıyorum. Bugün tüm ederler şehitlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'den Havva Yaşar selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayiğit için. Ayrıca kardeş radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine. Dünya o kadar güzel olsaydı o onca sıkıntıyı çeker miydi peygamber? İmtihanlarla dolu dünyada imtihanlarımızı kolay eyle Allah'ım. Çok şükür ki inancımız tam, imanımız var. Ve iyi ki Allah var, Allah yar. Selam ve dua ile kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri anneme, babama, yanımda bulunan iki nineme, yengem Birgül'e, dayılarıma, amcalarıma, halama, teyzeme, kuzenime armağan olsun. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah. Amin. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bilal Güler'den bu çağın Zeynepleri eserini istemişler. Tüm Müslümanlara armağan olsun. Duanıza çok ihtiyacım var. Bana dua edin inşallah. Allah razı olsun. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Şehit Ubeydullah eserini dinledik. Bir sanatçıdan veya bir gruptan sadece bir esere yer verebiliyoruz. Hakkınızı helal edin. Dua talebinde bulunmuş. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin inşallah.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Ten Köyü'nden Helen Çoban ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aykut Kuşkaya'dan Şehadet Uykusu eserini istemişler. Eseri aileme, Yusufi abilere, medrese arkadaşlarıma, şehit ailelerine ve Yusufi ailelerine, sizlere ve Çağrı FM çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Karıncanın dediği gibi, ben de biliyorum yangını tek başıma söndüremeyeceğimi ama hangi tarafta olduğum belli olsun. Dualarımız ve kalbimiz sizinle Gazze. La galibe illallah. Teşekkür ediyoruz. Helen kardeşimize, Ten Köyü'ne de selam olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar. Allah razı olsun. İnsan sevdiğiyle beraber de kardeşim Recep Karay'a da selam olsun. Her daim dualarımızdasın. Rabbim zorunu kolay eylesin. Sabırlar versin. Emanetin Allah'a olsun, sağlıcakla kal inşallah demişler. Batman'dan Zübeyde Yalçın, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah, senin aşkın eserini istemişler. Rabbim Filistin'i kardeşlerimizin ve zulüm altında olanların yar ve yardımcısı olsun. Amin. Diyarbakır'dan İrem Kınay, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Grup Ümmet'ten bugüne serdinletik. Eseri bizlerden uzakta da olsalar dualarıyla her daim yanımızda olan değerli dedem Şehmus, amcam İsmail, amcam Ramazan'a, hicrette bulunan tüm muhacirlere ve şu an yanımda bulunan ninem Fatime'ye, anneme babama armağan ediyorum. Bakara suresi 186. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edinin duasına icabet ederim. Allah'ım yeryüzünü zulmün karanlığından adaletin aydınlığına çıkar. Mazlumun ahını yerde bırakmayan, adil ismin hürmetine, masumların gözyaşını rahmetinle dindir. Kalpleri bir mermer gibi katılaşmış zalimlerin kalplerine merhamet, eğer hidayetleri nasip değilse hak ettikleri adaleti ihsan eyle. Ya Rabbi bize katından bir yardımcı gönder diyen biçarelerin nidasına icabet et. Yeryüzünde hakkın batıldan, adaletin zulümden, nurun karanlıktan üstün geldiği o fetih günlerini bizlere göster. Bizleri de bu kutlu yolda adaletin dili, masumun eli ve hakkın sarsılmaz savunucusu eyle. Dualarımızı kabul, saflarımızı sık, akıbetimizi hayreyle. Amin, amin, amin.

Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Hasan Oğlan'dan Hatice Çelik, sıradaki eseri babam İsmail amcam Şemus ellerinden öperek. Amcam Ramazan, biz iyiyiz, bizi merak etmeyin. Ve sizlere armağan olsun, tüm Müslümanlara selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a. Aykut Kuşkaya'yı dinliyoruz, Şehadet Uykusu eseriyle.

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım. Nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla, nusretinle yardım yarab, nusretinle yardım yarab.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız değerli dinleyenler. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Sıradaki eserimiz Senin Aşkın eseri olacak. Batman'dan Zübeyde Yalçın bizlerden bu eseri istemişlerdi.

0: göz.
1: Hatay İskenderun'dan Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Sizleri dinliyorum. Allah razı olsun. Ailem için sizlerden Allah'a layık kul olamadım eserini istemişler. Bakalım inşallah arşivimiz de varsa sizler için yayınlayalım. Bu arada az önce Murat Yaman'dan güzel bir eser dinledik. İki dinleyicimiz Murat Yaman'dan bugün eser istemişlerdi. Bu dinleyicilerimiz için Murat Yaman'a yer verdik. Şanlıurfa Siverek'ten Halit Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Sıdıkı eseri umre arkadaşlarıma, hocalarıma, çocuklarıma, tüm Çağrı FM dinleyicilerine armağan olsun. Dua eder, dua bekleriz. İyilerin, salihlerin duası her daim sizlerle olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sedat Uçan'ı dinleyeceğiz Senin Aşkın eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Mustafa Cihat'tan Amenna eserini dinledik. Sıradaki eserimiz El Kusulena eseri olacak. Gaziantep'ten bir dinleyicimiz bir Hamas maaşlarından bir eser istemişlerdi. Bu eseri dinleyeceğiz inşallah. Bingöl'deki Bingöl'den bir dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şehadet bir Burak eserini Bingöl'deki halama armağan ediyorum demişler. Murat Yaman'dan eser dinlettik bugün. (0552 334 93 70) WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenler. Kusulena eserini dinleyeceğiz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun.

0: basın.
1: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz.
0: Emri olur başım gözüm üstüne.
1: Peygamber Sevdaları Çocuk İlahi grubundan Sevdalıyız Muhammed'e eserini istemiş Gaziantep'ten Medine Alp Yürük 8 yaşında kardeşimiz. Sizleri severek dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Üstüne. Bu eseri Gazze'li sahipsiz çocuklara, akrabalarıma ve kuzenlerime Umut Yiğit Alp Yürük, Tarık Yiğit Alp Yürük, Muhammed Harun Alp Yürük, Mehmet Emin Arslan, Eyüp Ersan Arslan, Serdar Arslan ve canım ablam Meryem Alp Yürük, amcam İbrahim Alp Yürük, yengem Nusaybe Alp Yürük ve sizlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz Gaziantep'ten Medine'ye. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Kezban Orhan bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Akıl daldır, tutmasını bilene, huzur hayattır, yaşamasını bilene, söz sanattır, değerini bilene, nasihat yoldur, almasını bilene.
0: Yüzüme.
1: Teşekkür ediyoruz. Seyfül İslam Kınay Edirne'den ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah.
0: Yüzüme.
1: Sıradaki tüm eserleri özellikle çok sevdiğim dedem Şeyh Musa amcam, İsmail amcam Ramazan ve tüm Müslümanlar ayrıca Diyarbakır'da bulunan ninem Fatime, ablam Fatime, eniştem Enes ve şu an yanımda bulunan anneme babama armağan ediyorum. Şehitler Kervan'dan eser istemişler. Şehitler Kervan'dan eser dinlettik bugün.
0: Sözüm.
1: Eseri özellikle babama, Sebahattin Alkan'a ve Seyfettin amcama armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize de.
0: Aman.
1: Böylelikle mesajlarımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Sevdalıyız Muhammed'e eseri olacak. Bu eser bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de bizleri programımızda yalnız bırakmadınız. Güzel mesajlarınızla, programımıza renk kattınız, güzel paylaşımlarınızla.
0: Almasın demiş adımı diline, diline. Almasın demiş adımı.
1: Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler,
6: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Sohbet Kuşağı. Her gün gün ortasında saat 30 ve gece 21'de sizlere rehberlik edecek bir yolculuğa davet ediyoruz. Siyer, akaid, fıkıh, tefsir ve hadis üzerine derinlemesine sohbetler, ailenizin radyosunda sizleri bekliyor. Hayatımızı şekillendiren değerleri, İslam'ın özünü öğrenmek için her anı kıymetli kılmak, doğru bilgilere ulaşmak çok önemli. Bu programda Peygamber Efendimizin hayatından ilham alacak İslam inanç esas daha iyi anlayacak, günlük yaşamınızda karşılaşabileceğiniz soruları fıkıh ışığında yanıtlayacağız. Her programda uzman konuşmacılar eşliğinde hadis-i şeriflerin bize sunduğu öğretileri, İslam'ın temel ilkelerini ve hayatımıza dokunan her yönü keşfedeceğiz. Dini bilgilerinizi tazeleyip derinleştirebileceğiniz bu sohbetlerde hem gönlünüze hem de zihninize hitap edeceğiz. Her gün saat 12.30 ve 21'de kulaklarınız bizde olsun. İslam'ın ışığında doğru bilgiyi öğrenmek, hayatınızı doğru şekilde inşa etmek için Sohbet Kuşağı programını kaçırmayın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله hayatın İslamlaşmasıdır. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Müslümanların hayatlarının hedefi o hayatta elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Bir insan düşünün ki yeni Müslüman olmuş, onun hayatında bir yığın İslam dışı unsur var. O kişi Müslümanlığa girdikten sonra hayatındaki İslam dışı unsurları attıkça elhamdülillah demeyi hak ediyor demektir. Çünkü elhamdülillah hayatın Müslümanlaşmasının adıdır. Ben burada İslam tarihinden birkaç tane inşallah örnek vereyim. Uhud'da yiğit Amr ibn-i Cemuh ağzındaki hurmaları tükürdüğü anda elhamdülillah diyordu. Çok fazla bir şey anlaşılmadı. Az biraz açayım. Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'na karar vermiş, Müslümanlara emretmiş, eli silah tutan herkes yarın şurada toplansın diye. O gece Medine'de ışığı sönmeyen bir ev var. Sabaha kadar ışığı sönmemiş. O da Amr ibn-i Cemuh isimli bir sahabenin evi. Amr ibn-i Cemuh bir ayağı diz kapağının üzerinden kesilmiş topal bir sahabe. Sabaha kadar ışığı sönmemiş, evinin ışığı. Sabaha kadar oğulları ve torunlarıyla mücadele etmişler. Oğulları yetişmiş, oğullarının oğulları büyümüş, torunları büyümüş. Diyorlar ki dedeciğim sen yaşlandın, bir ayağın da kesik, acuzesin. Allah seni cihattan muaf tutuyor. Sen gitme biz gidelim, bak biz yetiştik, sen evde otur biz gidelim Uhud'a diye. Amr ibn-i Cemuh da diyor ki oğullarım yapmayın etmeyin. Vallahi Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Beni bu cihattan engellemeyin diye sabaha kadar ışık yanmış. Sabahleyin sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki bir baktık ki önde Amr, topal Amr yikide yikide topallaya topallaya geliyor. Arkasında da bir ordu geliyor. Oğulları çok fazla. Oğullarının oğulları da yetişmiş. Sanki bir ordu geliyor sandık. Topal Amr yaklaştı, yaklaştı. Peygamber Efendimiz'e dönüp dedi ki ya Resulallah şunlara bir laf anlat. Vallahi Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor ama bunlar beni cihattan engellemeye çalışıyorlar. Ya Resulallah ne olur şunlara bir laf anlat dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki ey Amr sen gerçekten yaşlısın. Bir ayağın da kesik topalsın, acuzesin, Allah seni cihattan muaf tutuyor, gitmeyebilirsin deyince şöyle bir döndü, darıldı diyor. Sen de mi ya Resulallah, sen de mi bunlar gibi düşünüyorsun ya Resulallah diye kırgınlık ifadesiyle sitemde bulundu. Allah'ın Resulü baktı ki iş ciddi, evlatlarım bırakın dedenizi, gerçekten Uhud'un eteğinden burnuna cennetin kokusu gelmiş, onu engellemeyin dedi. Topal Amr Uhud Savaşı'na iştirak etti. Savaşın bir bölümünde şurasında bir azığı var Amr ibn-i Cemuh'un aşmış bohçasını içinde 3-5 tane hurma yiyecek ne varsa onları yemekle meşgul. Şimdiki gibi değil ki savaş, savaşın içinde namaz da kılacaksınız, savaşın içinde yemek de yiyeceksiniz. Kılıçla yapılan bir savaş, göğüs göğüse gerçekleşen bir savaş. Amr hurmaları yemekle meşgulken Peygamber Efendimizin münadisinin sesi duyulmuş. Ey Ansar, ey Muhacirin, Allah'ınızın aşkına, Allah'ınızın aşkına peygamberi koruyun, Kur'an'ı koruyun. Ne olur ayağa kalkın bir daha, bir daha dişinizi tırnağınıza takıp peygamberi, Kur'an'ı koruyun diye bir ses duyulmuş. Bu sesi duyan Topal Amr elindeki hurmaları attı, ağzındaki hurmaları tükürdü ve dedi ki alçak nefis. Peygamberimin münadisi beni şehadete çağırırken, beni cennete çağırırken sen hala yiyip içmekle meşgulsun dedi. Ağzındaki hurmaları tükürdü ve o esnada elhamdülillah dedi. Ne demek o? Nefsinin isteğini tükürebildi ya, kendisiyle Allah'ın arasına giren, kendisiyle cennetin arasına giren ağzındaki hurmaları tükürdü, bunu başardı ya, elhamdülillah dedi. Kılıcını kaptığı gibi düşmanın içine daldı. Savaş sonunda 40 küsür yerinden yara almış, şehit oldu Amr ibn-i Cemuh. Ama ağzındaki hurmaları tükürebildiği an elhamdülillah demişti. Bizim de Allah'la aramıza giren, cennetle aramıza giren ağzımızda nice hurmalar var. Hayatımızda tükürmemiz gereken nice İslam dışı unsurlar var. İşte onları tükürdükçe, onları attıkça, hayatımız İslamlaştıkça biz de elhamdülillah demeyi hak ediyoruz demektir. Yine sahabeden Abdullah bin Revaha, onun Medine'de çok görkemli bir hurma bahçesi varmış. 600 kadar hurma ağacı varmış içinde. Herkesin göz bebeği, herkesin beğendiği çok görkemli bir bahçe. Peygamber Efendimizin huzurunda bir gün, ya Resulallah, ben bu bahçeyi İslam'a vakfettim, ben bu bahçeyi Müslümanların hizmetine vakfettim diyebildiği an kolay değil. Nefsinin cimriliğine dur deyip Allah için o bahçesini infak etmeyi, vakfetmeyi başardığı an elhamdülillah demişti. Hazreti Ömer Efendimiz de sırtına zehirli bir hançer saplanınca namaz kılarken elhamdülillah, füstü billah demişti. Onu da biraz açayım. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Ömer Efendimiz yaşlanmış, birçok savaşlara iştirak etmiş, bir türlü şehitlik nasip olmamış. Hayatının son günlerini yaşıyor. Halife Ömer neredeyse şehitlikten de ümidini kesmeye başlamış. Bir gün hutbeye çıkıyor. Hutbede Peygamber Efendimizin mescidinde, Mescid-i Nebevi'de adın cennetinden bahsediyor. Diyor ki ey Müslümanlar, Allah adın diye bir cennet hazırladı dedikten sonra gök kubbenin altında yatan Peygamber Efendimizin mezarını selamladı. E'addehallahu linnebiyyin. Allah o adın cennetini birinci olarak nebileri için hazırladı deyince peygamberimizin mezarını selamladı. Çoktan peygamberimiz vefat etmişti. Onun mezarını selamladı. Heni enneke ya Resulallah. Mübarek olsun ey Allah'ın Resulü. Allah o cenneti senin için hazırladı diye peygamberimizin mezarını selamladı. Sonra ve e'addehallahu lis-sıddıkîn. Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırladı deyince Peygamber Efendimizin yanı başında yatmakta olan Ebu Bekir Efendimiz'i selamladı. Heni enneke ya Ebu Bekir. Mübarek olsun. İkinci olarak o cennet senin ey Ebu Bekir diye onu selamladı. Üçüncü olarak dedi ki ve e'addehallahu lişşuhada. Bir de Allah o adın cennetini şehitler için hazırladı deyince şehit de olamamıştı. Üç defa elini göksüne vurdu. Enna leke şehadete ya Ömer. Enna leke şehadete. Sen kim, şehitlik kim ey Ömer? Sen nerede, şehitlik nerede? Üzüldü. Kendinden geçercesine ağladı. Sonra kendisini toparladı. Sahabenin duyacağı tonda dedi ki üzülme ey Ömer. Bir zamanlar develerle güreşen adi bir kimseyken Allah sana İslam'ı nasip etti. Onun da ötesinde seni koskoca İslam devletinin başına halife yaptı. Bu kadar şeyi sana lütfeden Allah, üzülme, belki şehitliği de nasip eder dedi. Son anda ümidini tazeledi, hutbeden indi. İkinci hafta hutbeye çıkamadı. Hafta ortasında ne gün bilmiyorum. Namaz kılarken, secdedeyken Mughire'nin kafir kölesi tarafından sırtına zehirli bir hançer saplanınca füstü billah, elhamdülillah dedi. Allah Allah. Şimdi bizden birinin sırtına bir bıçak falan saplansa aman yandım, öldüm, bittim falan deriz ya. Bakın Ömer Efendimiz dedi ki elhamdülillah, füstü billah, başardım elhamdülillah, başardım. Neyi başardı? Şehadeti. Ümit kesmeye başlamıştı. Neredeyse ümit inkisarına uğramıştım ama başardım elhamdülillah diyordu. İşte elhamdülillah hayatın İslamlaşmasının adıdır. Hayatı Müslümanlaşan bir kişi o hayata elhamdülillah deme hakkına sahiptir. Bugün de namaz kılabildim elhamdülillah. Bugün de infakta bulunabildim elhamdülillah. Bugün de üstümde komşumla ilgilenebildim, onlara İslam'ı götürebildim elhamdülillah. Bugün de çocuklarımın eğitimiyle ilgilenebildim elhamdülillah. Elhamdülillah hayatın İslamlaşmasının adıdır. Bugün de zina ettim elhamdülillah. Bugün de içki içtim elhamdülillah. Bugün de gıybet ettim elhamdülillah diyemeyeceğimize göre elhamdülillah demek ki hayatın İslamlaşmasının adıdır. Ve bakın Peygamber Efendimiz diyor ki velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü kişinin yarın mizanını tek başına dolduracak bir sözdür. Öyle bir hayat yaşayalım. Elhamdülillah'ı nakzetmeden, o sözü nakzetmeden bir hayat yaşayalım. Ve sürekli elhamdülillah diyelim inşallah. Devam ediyor Peygamberimiz. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'u ev temle'ani ma beynes sema'i vel ard. Subhanallah, velhamdülillah sözü ikisi birlikte gökle yer arasını dolduracak bir sözdür. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Zor mu ya? Kolay. Ve subhanallahi velhamdülillahi deyiverin, gökle yer arasını dolduracak, sevabı dolduracak bir sözmüş. Peki ne demek subhanallah? Subhanallah, Allah'ı gündeme almak demektir. Subhanallah, Allah'ı tesbih etmek demektir. Peki tesbih nedir? Tesbih de Allah'ı, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımaktır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Allah kendini kitabında nasıl tanıttı? Hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıttı? Hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıttı? İşte öylece Allah'ı tanıyan, öylece Allah'a iman eden kişi Allah'ı tesbih ediyor demektir. Birkaç örnek vereyim. Bakın, Allah Rezzak'tır. Ne demek o? Rızık veren. Allah'tan başka göklerde ve yerde Rezzak yoktur. Ama bir kişi eğer Allah'tan başka Rezzakların da varlığına inanırsa, mesela ikinci, üçüncü derecedeki Rezzakların gazabından emin olabilmek için sakalını kestiriyor, rızkım kesilmesin, patron beni işten atmasın diye, ya da bizim patron başörtüsünü sevmiyor, onun göreceği yerde başımı açıvereyim diyor, ya da bizim patron namazdan hoşlanmıyor, beni işten atmasın, benim rızkımı kesmesin diye onun göreceği yerde namazı terk ediveriyorsa, yani Allah'tan başka da Rezzakların olduğuna inanıyorsa bir kişi, sabahtan akşama kadar 100.000 defa ya Rezzak, ya Rezzak diye Allah'ı tesbih etmesinin zerre kadar Allah katında bir değeri yoktur. Allah alimdir. Gaybın da şehadetin de bilicisidir. Allah'ı bu konuda eksik kabul edip onun eksikliğini gidermek için yerde bir takım gayb biliciler aramaya kalkan bir kişi, falan zat da gaybı biliyormuş, filan efendi de kalpten geçenleri biliyormuş diye Allah'a ait olan bu sıfatı Allah'tan başkalarına yükleyen bir kişi, günde 100.000 defa da ya alim, ya alim diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Allah Rab'tır. Allah kanun koyan, yasa belirleyen, kullarının kulluk programını belirleyendir. Ve Allah'tan başka göklerde ve yerde Rab yoktur. Hal böyleyken bir kişi Allah'tan başka da kanun koyucuların, yasa belirleyicilerin varlığına inanır, onların yasaları da uygulanmalı derse, bu kişi günde 100.000 defa da ya Rab, ya Rab diye Allah'ı tesbih etse, onun tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Allah şafidir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka şafi yoktur. Hatta iğne de, ilaç da, doktor da, hoca da şifaya sebeptir. Hiçbirisi şafi değildir. Hal böyleyken yerde bir takım şafiler arayan, Allah'tan başkalarına da şafi sıfatını yükleyen bir kişi günde 100.000 defa da ya şafi, ya şafi diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin zerre kadar bir değeri yoktur. Allah azizdir. Ama bir kişi Allah'tan başkalarında da izzet ve şeref görmeye kalkarsa, mesela evin modelinde, elbisenin tipinde, arabanın modelinde, parada pulda eğer izzet ve şeref görmeye kalkarsa, günde 100.000 defa da ya aziz, ya aziz diye Allah'ı tesbih etse, zerre kadar bir değeri yoktur. Allah tevvaptır. Tevbe alan, tevbe veren, tevbeleri kabul eden tek varlık Allah'tır. Bu konuda Allah'ı eksik kabul edip yerde tevbe alıp verecek birilerinin de varlığına inanan, biz falan yere tevbe almaya, tevbe vermeye gidiyoruz diyen bir kişi, günde 100.000 defa da ya tevvab, ya tevvab diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Öyleyse tesbih, Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımak ve öylece inanmaktır. Tesbihin ikinci anlamını da söyleyip geçeyim. O da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi zaten mecburen tesbih etmek zorunda. Fesubhanallah demek zorunda. Mesela Kur'an'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda Subhanallah der. Ya Rabbi sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir kitap indirmiştin. Biz binlerce yıl düşünseydik bu ayetlerin bir tanesini bile söyleyemezdik. Ya Rabbi sen ne subhansın, sen ne büyüksün ya Rabbi. Mesela miras hukukunu Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir Müslüman, erkek şu kadar almalı, kadın mirasta bu kadar almalı diye Allah'ın miras hukukunu tanıyan bir kişi, fesubhanallah, ya Rabbi sen ne muazzam bir yasa koymuşsun. Biz 1000 yıl düşünsek, cinleri de yardıma çağırsak böyle bir yasayı asla bilemezdik. Sen subhansın ya Rabbi demek zorunda kalır. Mesela Allah'ın kısas yasasını tanıyan bir kişi, Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi, ya Rabbi fesubhanallah, sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir kısas yasası belirlemişsin. Bizler şu anda farkına vardık. Senin yasayın değerini şu anda anladık ya Rabbi. İşte şu anda insanlar 100 lira karşılığında adam öldürüyorlar. Tavuk kadar insanın kıymeti kalmadı. Halbuki Allah'ın kısas yasası bu toplumda uygulansaydı, öldüren öldürülseydi eller rahat tetiğe gitmeyecekti. El tetiğe giderken bir düşünecekti, ya ben ne yapıyorum? Sonunda ben de öldürüleceğim diyecek. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Ama şu anda Allah'ın yeryüzünde kısas yasası uygulanmadığı için eller rahat tetiğe gidiyor. 100 lira karşılığında adam öldürüyorlar. Fesubhanallah. Ya Rabbim sen ne muazzam bir yasa koymuşsun. Kısas yasası koymuşsun. Bizler şu anda o yasanın ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyoruz. Fesubhanallah. Demek ki Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi sonunda Allah'ı tesbih etmek zorunda kalır. Fesubhanallah ya Rabbi demek zorunda kalır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: senin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
0: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize İran'daki son gelişmelerle başlıyoruz. ABD, İran'a ait iki sivil küçük tekneyi vurdu. Ateşkes sürecini ihlal etti. Saldırıda 5 sivil şehit oldu. İransa ABD gemisini iki füzeyle hedef aldı. Yaşananlar sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir açıklama yaptı. Arakçı, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalı diyerek Washington yönetimini uyardı.
1: ABD'nin uç talepleri ve saldırgan tutumuyla Trump'ın tutarsız ve tehdit açıklamaları müzakereleri tıkamış bulunuyor. Pakistan üzerinden dolaylı müzakere talepleri iletirken ABD ateşkesi ihlal ederek Hürmüz'de sivil teknelere saldırdı. İran medyasına göre adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi. Haberde ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD'nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan iki küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil şehit oldu. İran'ın Fars haber ajansı ise iki füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask Adası yakınlarında İran uyarılarını yok saydığı için vurulduğunu ve ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. Pakistan'daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çeken Arakçı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Arakçı, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin, Özgürlük Projesi adını verdiği girişim hakkındaysa, Özgürlük Projesi, kör düğün projesidir sözleriyle tepki gösterdi.
0: İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni balistik füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Operasyonda Fujairah petrol tesisinde yangın çıktı. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir uyarı da verildi. Tahran'daki yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri akıl dışı saldırıda bulunursa Siyonist yuvasına İsrail'in bir parçasıymış gibi muamele ederiz denildi.
1: İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist işgal rejiminin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ni balistik füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Kamikaze drone operasyonu sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fujairah petrol tesisinde yangın çıktı. Operasyonda yaralanan 3 Hindistanlı hastaneye kaldırıldı. Füze ve kamikaze drone eylemleri sonrası Abu Dhabi yönetiminin 8 Mayıs'tan itibaren uzaktan eğitime geçme kararı dikkat çekti. Eylem sonrası Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik saldırı aklarının saklı tuttuklarını açıkladı. Ancak Teslim haber ajansı İranlı askeri yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıklamasına tepki gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri cephesinden resmi bir tehdit açıklanmadığını ve söylenenlerin sadece medya kaynaklarına dayandırıldığını belirten askeri yetkili, eğer emirlik yetkilileri İsrail'in oyuncağı olur ve yanlış bir adım atarsa sonsuza dek unutamayacakları bir ders alırlar ifadesini kullandı. Askeri yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri çok zayıf ve kırılgan bir cam evde oturduğunu ve güvensizliğin kendisi için mutlak bir zehir olduğunu biliyor. Eğer 40 günlük savaş hatasını tekrarlamak istiyorsa, itidal politikasını tamamen bir kenara bırakır ve bu Siyonist yuvasına, Siyonist rejimin bir parçasıymış gibi muamele ederiz ifadelerini kullandı.
0: Suudi rejimi ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin yeniden çatışmalarla tehlikeye girmesi üzerine bölgesel gerilimden endişe duyduğunu açıkladı. Riyad, askeri tırmanışa karşı uyarıda bulunarak Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerine destek çağrısı yaptı.
1: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan askeri gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada mevcut durumun ciddi endişeye neden olduğu belirtilerek tüm taraflara itidal ve gerilimi düşürme çağrısı yapıldı. Riyad yönetimi özellikle son dönemde ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların daha önce sağlanan kırılgan ateşkes sürecini tehdit ettiğine dikkat çekti. Açıklamada bölgenin yeni bir istikrarsızlık sürecine sürüklenmemesi için diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerine destek verilmesi çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan ayrıca uluslararası deniz trafiğinin Hürmüz Boğazı'nda yeniden güvenli ve engelsiz şekilde sağlanmasının önemine işaret etti. Bölgedeki gerilim, ABD ile İran arasında karşılıklı suçlamalar ve askeri hamlelerle daha da derinleşmiş durumda. Taraflar arasında zaman zaman çatışma ve karşılıklı askeri operasyon açıklamaları yapılırken, diplomatik kanalların ise sınırlı ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel enerji güvenliği açısından kritik önem taşıdığı ifade edilirken, bölgedeki tansiyonun uluslararası piyasalar üzerinde de baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.
0: ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığının etkisiyle artan akaryakıt fiyatları ABD'de günlük hayatı doğrudan etkilemeye başladı. Her 10 kişiden 4'ü daha az araç kullanmaya başladı. Yapılan son anket dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıları sonrasında benzin fiyatlarındaki hızlı artış, Amerikalıların günlük hayatını doğrudan etkilemeye başladı. Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan ankete göre ABD'lilerin %44'ü yüksek fiyatlar nedeniyle daha az araç kullandığını, %42'si ise hane harcamalarını kıstığını belirtti. Katılımcıların %34'ü de seyahat ve tatil planlarını değiştirdiğini ifade etti. American Automobile Association verilerine göre ülke genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 4,43 dolara yükseldi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemdeki 3,15 dolar seviyesinin oldukça üzerinde. Enerji piyasası verilerini takip eden Gas Buddy'nin petrol analisti Patrick Dehan, mevcut seviyenin endişe verici bir rekor olduğunu belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da artabileceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray ise artışın geçici olduğunu savunuyor. Sözcü Taylor Rogers, fiyatlardaki yükselişi kısa vadeli aksaklıklar olarak nitelendirerek, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle birlikte enerji maliyetlerinin düşeceğini söyledi. Ancak kamuoyu farklı düşünüyor. Quinnipiac University tarafından yapılan ankete göre seçmenlerin yaklaşık %65'i yüksek benzin fiyatlarından Trump'ı kısmen ya da tamamen sorumlu tutuyor. Öte yandan Trump, Kongre'ye yaptığı açıklamada ABD'nin 7 Nisan'dan bu yana İran'la doğrudan çatışmaya girmediğini belirterek düşmanlıkların sona erdiğini savundu.
0: ABD istihbaratı İran'a yapılan saldırılara rağmen İran'ın nükleer kapasitesinin yok edilemediğini itiraf etti. ABD istihbaratı son saldırıların ardından İran'ın nükleer bombaya ulaşma süresinin hala 9 ay ile 1 yıl arasında sabit kaldığını değerlendirmeye başladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programını tamamen yok etme gerekçesiyle başlattığı savaşta ikinci ay geride kalırken ABD istihbarat servislerinden çarpıcı bir analiz geldi. Konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağın aktardığına göre İran'ın bir nükleer silah inşa etmek için ihtiyaç duyduğu süre geçtiğimiz yaz yapılan yaklaşık 1 yıl tahmininden bu yana değişmedi. 28 Şubat'ta ABD ve işgal rejiminin saldırıları bazı kritik nükleer tesislerini vursa da uzmanlar Tahran'ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoğunun hala korunduğuna dikkat çekiyor. İstihbarat raporlarına göre Haziran ayındaki saldırılardan önce 3 ila 6 ay olan bomba yapım süresi Natanz, Fordo ve İsfahan tesislerinin vurulmasıyla 1 yıla kadar çekilmişti. Ancak mevcut savaş bu süreyi daha fazla geriye itemedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın elinde yaklaşık 10 bomba yapmaya yetecek miktarda zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu tahmin ediyor. Özellikle %60 saflıkta zenginleştirilmiş 440 kilogramlık uranyum stoğunun nerede olduğu bilinmiyor. istihbarat birimleri bu stoğun yarısının İsfahan Nükleer Araştırma Merkezi altındaki derin tünellerde saklandığına inanıyor.
0: Gündemde küresel somut filosu var. Tepkiler de devam ediyor. Bir tepki de İtalya'dan geldi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Siyonist rejimin küresel somut filosuna uluslararası sularda yaptığı saldırı sonrasında filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.
1: İtalya'da başsavcılık, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da küresel sumut filosu teknelerine saldıran Siyonist rejimin aktivistleri alıkoyması sebebiyle insan kaçırma suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın 3 şikayet aldığı, bunlardan ikisinin aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin İtalyan teknesinden alıkonulup kaçırılmasıyla alakalı olduğu kaydedildi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de Siyonist rejimin 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu küresel sumut filosundan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasını da eklemişti. Siyonist rejimin Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel sumut filosu 2026 bahar misyonu 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden Akdeniz'e açıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki katılımlarla filo 39 farklı ülkeden aralarında Türkiye'nin aktivistlerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu. İşgal ordusu 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
0: Birleşmiş Milletler soykırım saldırıları sonrası Gazze'de 6600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, bölgede yalnızca sınırlı sayıda uzman bulunduğunu, ampute edilen her 5 kişiden birinin çocuk olduğunu ve yardımla tıbbi malzemelere erişimde ciddi kısıtlamalar yaşandığını bildirdi.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili bilgiler paylaştı. Gazze'de Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışan kuruluşlardan gelen raporları aktaran Dujarric, çalışma ortaklarımız 6600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu ve bu grubun uzuvları ampute edilmiş binlerce kişiyi de kapsadığını rapor etmektedir, dedi. Dujarric, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana geçen süreye rağmen bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek yalnızca 8 protez teknisyeninin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, işgal ordusunun ağır bombardımanları sonucu Gazze'de ampute edilen her 5 kişiden birinin çocuk olduğunu söyledi. Uzman personelle birlikte protez malzemeleri konusunda da ciddi eksiklikler olduğunu belirten Dujarric, protez malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle protezle ilgili ameliyat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasının 5 yıl veya daha uzun sürebileceğini vurguladı. Dujarric, uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyulmakta. Ayrıca İsrail makamları tarafından girişi halen kısıtlanmakta olan protez malzemelerinin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca Gazze'de haşere ve kemirgenlerin varlığına bağlı cilt hastalıkları ve diğer tıbbi sorunlar nedeniyle sağlıkla ilgili endişelerin devam ettiğini kaydetti.
0: Filistin'de işgal zindanlarında da büyük bir zulüm var. Hamas, işgal zindanlarında tutulan Filistinli kadın esirlere yönelik artan ihlallere ilişkin bir açıklama yaptı. Kadın esirlere yönelik sistematik baskı ve şiddet uygulandığı belirtilen açıklamada uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunuldu.
1: Hamas, işgal rejiminin Damon zindanında tutulan Filistinli kadın esirlere yönelik ihlallerin tırmandığını açıkladı. Açıklamada bu uygulamaların sessiz kalınamayacak savaş suçları olduğu vurgulandı. Hamas, zindandan gelen tanıklıklara göre kadın esirlerin sistematik baskı ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Esirlerin zorla yere yatırıldığı, arkadan kelepçelendiği, darp ve tekmelere maruz bırakıldığı, ayrıca hücre cezası ve zorla koğuş değişiklikleri gibi uygulamaların yaygınlaştığı ifade edildi. Açıklamada, bu uygulamaların işgalcilerin insani ve ahlaki değerlerden yoksun yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilerek, sorumluların uluslararası düzeyde yargılanması gerektiği kaydedildi. Esirlerin ölüm ve işkence hapishanelerinden kurtarılması için çabaların artırılması çağrısı yapıldı. Hamas ayrıca Filistinli gruplara ve insan hakları kuruluşlarından esirler için destek eylemlerinin artırılmasını istedi. Öte yandan Esirler Medya Ofisi, Damon Zindanı'nda kadın esirlere yönelik sistematik ihlallerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Nahşon adlı özel birliklerin koğuşlara baskınlar düzenlediği, ses bombaları kullandığı ve esirlere fiziksel şiddet uyguladığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, yaşananların kadın esirlerin iradesini kırmaya yönelik sistematik bir politika olduğunu belirterek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.
0: Kudüs Valiliği'nden bir açıklama var. Kudüs Valiliği, Nisan 2026 raporunda 4000'den fazla Siyonist Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve şehri insansızlaştırmayı hedefleyen 6 yeni işgal planını devreye soktuğunu açıkladı. Söz konusu raporda işgalciler tarafından artan baskın ve yıkımların Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik sistemli bir stratejinin parçası olduğu da vurgulandı.
1: Kudüs Valiliği, Nisan 2026 boyunca işgal altındaki Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre sadece bir ay içinde 4112'den fazla Siyonist çete, rejim polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa'nın 40 günlük zorla kapatılmasının ardından yeniden ibadete açıldığı 9 Nisan sonrasında baskınların hızla arttığı belirtildi. Aynı dönemde Kudüs'te 6 yeni işgal planının devreye sokulduğu, bunun da şehirdeki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik sistematik bir politika olduğu ifade edildi. Raporda Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan ihlallerin örgütlü ve aşamalı bir strateji çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı. Siyonist çetelerin Aksa'ya sözde kurban sokma girişimleri, dini ritüel dayatmaları ve yüksek sesli ayinlerle kutsal mekanın statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar attığı kaydedildi. Söz konusu dönemde işgal rejimi yetkililerinin de Aksa'ya doğrudan katılım sağladığı, terörist Itamar Ben Giver'in baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı. Ayrıca Siyonistlerin kitlesel baskınları sırasında işgalin sözde paçavralarını açıkça Aksa avlularında açtığı bildirildi. Raporda sadece Aksa değil, Kudüs genelinde de ciddi ihlallerin yaşandığı belirtildi. Nisan ayında 138 kişinin alıkonulduğu ifade edildi. Aynı dönemde 33 yıkım ve arazi tahribatı saldırısı gerçekleştirildiği, çok sayıda Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarıldığı kaydedildi. Kudüs Valiliği, yaşanan tüm bu gelişmelerin, işgalin Kudüs'te kalıcı bir gerçeklik dayatma stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.
0: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Siyonist rejimin meclis tarafından soykırımcı olarak tanınmasını isteyen Şehzade Demir, bu durumun küresel vicdan hareketlerine de motivasyon kaynağı olacağını söyledi.
2: Arkadaşlar, birkaç önemli hususu sizinle paylaşmak için.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, mecliste gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, insanlık onuru adına yola çıkan Sumut filosuna yönelik korsan müdahaleyi, Siyonist çetenin uluslararası hukuku içe sayan son eylemi olarak nitelendirdi. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen 10 vatandaşımızı da yad eden Demir, Siyonist işgal rejiminin pervasızlığına dikkat çekti.
2: Ahlaki değerlere savaş açmış olan bu habis uğrun kesilmesi ya da imkanlar dahilinde tecrit edilmesi, olmazsa etkisizleştirilmesi için çaba harcanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanarak Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği soykırımcılık kararı oy birliğiyle tescil edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Siyonist çeteyi soykırımcı olarak tanıması ve siyasi iradenin bundan sonraki siyasi ve diplomatik ilişkileri bu zemin üzerinden değerlendirmesi küresel vicdan hareketlerine de bir motivasyon kaynağı oluşturacak. Bu çerçevede oluşturulacak hukuki zemin ile Gazze soykırımını reddedenlere karşı cezai işlemin başlatılması siyaset kurumu açısından yerine getirilmesi gereken ahlaki bir sorumluluk olacaktır.
1: Şahzade Demir, Siyonist soykırımcılığa karşı durmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekti.
2: Unutulmamalıdır ki Gazze soykırımı karşısındaki duruşumuz bizim insani ve ahlaki değerlerle olan ilişkimizi gösteren en önemli kriterlerden bir tanesidir. Siyonist soykırımcılığa karşı durmak insan kalmanın en önemli göstergelerinden, bunun için çaba harcamak ise gelenek ve tarih karşısındaki en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesidir.
0: İş gündemin öne çıkan başlıklarıyla devam ediyoruz. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusu kabine toplantısında karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası bayram tatilinin kaç gün olacağına ve evlilik kredisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin merak edilen sorunun yanıtını verdi.
3: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü İdari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
1: Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgili alınan yeni bir kararı da duyurdu.
3: Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
0: Değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız. Gündemi değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız da olacak. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra tekrar buradayız.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. Hüsna Habibunet Feyara ve Tedil Aşka Kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak, üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak, doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören, kendisini tehlikeye atar. Sabır, düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü, her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyran Tepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
14: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek saati. İstek...

0: tek saati.
1: Hüsna Habib olette yaravetedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biter, naz başlar, kalkar, duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saat, istek saat.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim ecmain. Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Kalbi muhabbetle atan, frekanslarını huzura ayarlayan aziz dinleyenler. Bereketin şehri Adana'dan haftalık randevumuzun ilk dakikalarından hepinize kucak dolusu selamlar. Artık her sene olduğu gibi önümüzdeki 1 saat 45 dakika boyunca bu mikrofonun başında emaneti ben devralıyorum. 10 farklı ilimizden bizi bekleyen kardeşlerimize, internetin ulaştığı her bir uç noktadaki gurbet dostlarımıza yine yeniden merhaba diyoruz. Evet, demin belirttim, 1 saat 45 dakika boyunca inşallah burada olacağız. Bize nasıl ulaşacaksınız? 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizlere mesajlarınızı, paylaşımlarınızı, iletilerinizi gönderebilirsiniz. Hattımız açık, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Haftanın telaşını kapının dışında bırakın. Hayatın gürültüsüne bir es verin. Bugün burada sadece samimiyet, sadece bizi biz yapan o güzel ezgiler ve gönül dilinden dökülen kelamlar konuşacak. Hazırsanız bu güzel salı gününün şerefine Bismillah diyerek gönül soframızı açıyoruz. İlk eserimiz Adem Karabey'den gelsin ve benden şu an sesimizin ulaştığı her yere armağan olsun. Buyursunlar.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanınıza değer katan program. İstek Saati.
2: İstek Saati.
3: İstek Saati.
4: Böyle olmaz, böyle olmaz. Haydi kalk.
5: Evet, ilk eserimizle başladık efendim. Adem Karabey bizlerle oldu, neylesin dedi. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 10 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çağrı FM, Gaziantep Kervan FM, Batman Aksa FM, Van Serhat FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Bingöl Bingöl FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa ve İngiltere Londra'dan Davet FM ile beraber kardeşçe yayındayız efendim. Şöyle hemen mesajlarınıza bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün illerimizden mesaj bekliyorum. Adını saydığım özellikle bizleri internetten değil de radyodan dinleyenlerden özellikle istiyorum. Yani bu 10 ilden. Onun dışında da internet üzerinden de bizi dinleyen bütün kardeşlerimizden de elimize yapışmaz. İki satır yazın, gönderin efendim. Bir selam, bir muhabbet olsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Adım Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum demiş. Ve aleykümselam. Kabe'de hacılar eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun demiş. Amin inşallah. Teşekkür ederiz Hamdullah kardeşim. Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den yazıyor. Ya Rabbi, 5 Mayıs şehit Ubeydullah Durna'nın şehadet yıldönümü münasebetiyle şahsında İslam davası için can veren tüm aziz şehitlerimizin şehadetini makbul eyle. Amin. Bizleri onların kutlu yolundan ayırma. Ey Rabbimiz, dağınık olan kalplerimizi birleştir. İslam ümmetine vahdet ve şuur nasip eyle. Bizleri zulme karşı tek yürek, tefrikaya karşı tek saf kıl. Ümmetin izzetini ve kardeşliğimizi daim eyle. Amin, amin, amin. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle biz de şehit Ubeydullah Durna'yı bir kez daha rahmet ve özlemle analım. Rabbim bizleri şehitlerimizin yolundan, davasından ayırmasın inşallah. Evet, Mustafa Topal. Kabe'de hacılar.

Devam ediyoruz. 14.15 saatlerimiz. Kardeş radyolar ortak istek saatindeyiz. Sizler istiyorsunuz, bizler dinletmeye çalışıyoruz efendim.

Selamünaleyküm, Adana'dan Mehmet Cengiz. Kolay gelsin demiş. Ve aleykümselam. Allah razı olsun Mehmet abi. Ömer Karaoğlu'ndan Bilemezler eserini çalar mısın? Çalarım. Çalmayınca küsüyorsunuz. Alaaddin Sertak, Hikmet Şahin ve tüm kardeşlerimize gelsin. Selametle demiş. Benden de özel olarak sana gelsin Mehmet abi.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf ve aleykümselam. Eser başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, ağabeylerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuri'ye ve bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminlere, mücahit mücahidelere, Filistinlilere, Gazze'lere, Yemen, Lübnan, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Mevlid etkinliğinden bir eser istemişler. Bu eser yok arşivimizde. Neredeler eseri? Arşivimizde yok. Sıradaki eser, saydığınız herkese armağan olsun. Evet, bugün 5 Mayıs. Efendim, Mayıs ayı geldi ama hala bahar gelsem mi gelmesem mi, yağmur dursam mı durmasam mı modunu bir türlü kapatamadı. Aslında biz sıcağın şehri olarak, sıcağı derinden hisseden şehirlerden biri olarak bu halden şikayetçi değiliz açıkçası. Mayıs ayının en güzel günlerindeyiz en azından serinlik bakımından. Adana'nın narenciye kokulu sokaklarından yükselen bu ses aslında baharın o taze müjdesini taşımak istiyor. Hani geçen de konuşmuştuk ya, tabiat her yıl sessiz sedasız bizlere bir ders veriyor. Her kışın bir baharı, her zorluğun bir kolaylığı olduğunu hatırlatıyor. Eğer siz de hayatınızın bir döneminde kendinizi yorgun hissediyorsanız, şu an nerede olursanız olun, bir an durun ve nefes alın. Yenilenmek için hiçbir zaman geç değil. Biz bugün bu yayında ruhumuzu tazelemeye, o bahar sevincini kalplerimize taşımaya niyet ettik. Şimdi vaktin bereketini artıracak, içimize inşirah verecek o nadide eserlerle yolumuza devam edelim. Ömer Karaoğlu, Bilemezler.

Devam ediyoruz. 14.23 oldu saatlerimiz. On ilden on kardeş radyoyla ortak istek saatindeyiz. Ve programımızın henüz başındayız efendim. Varsa dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler, yapmak istediğiniz paylaşımlar, okumsa iyi olur dediğiniz mesajlar, yazın gönderin. 0552 334 93 70 0552 334 93 70.

Selamünaleyküm. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Yunus abi demiş. Teşekkür ederim. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Şehitler kervanından Sadullah ile maşallah eseri camdır eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzetin Akbulut, Mehmet Yete, İbrahim Şevkir, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan, Dağ Tekin, Ökkeş Hocam, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kenaz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abi, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efem'e ve ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin demiş. Çocukları en başa koysana İzzettin. Nefes kalmıyor oraya kadar. Salacağım bu eseri bu arada. Şöyle bakalım Şehitler Kervanı'ndan başka istek varsa o mesajı da buraya ekleyelim.

Yakup abimiz, hocam nasılsınız, iyi senin inşallah demiş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Şehitler Kervanı'ndan bizim için bir eser çalar mısınız? Eseri eşime, çocuklarıma ve sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Evet. Sadullah ile maşallah. Buyursunlar efendim.

Devam ediyoruz. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Sesimizin ulaştığı her yere tekrardan selam edelim. İlk yarım saatimizi geride bıraktık efendim. Radyosunu yeni açanlar varsa, bize yeni katılanlar varsa hepiniz hoş geldiniz tekrardan.

Dinleyicilerimizden bir ricam var. Her dinleyicimizden sadece bir mesaj okuyorum. Yakıp gitme. Özellikle mesajınızı okuduktan sonra tekrardan mesaj göndermeyin. Bir defa diğer dinleyicilerimizin hakkına geçmeyelim. Anlayışınız için ayrıca teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Cizre'den İlayda, 14 yaşındayım. Çalacak olan bütün ilahileri, mümin kardeşlerimize, akrabalarıma, aileme gelsin. Sizleri severek dinliyoruz maşallah. Allah işinizi rast getirsin. Amin. Allah bütün ümmeti Muhammed'e, sizlere, bizlere hidayet, namaz, Kur'an, oruç nasip etsin. Özlem Ajans'tan Can Muhammed eserini istemişler. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Çalacağım bu eseri. Bir ömür boyu beklemişim. Şöyle okuduğum mesajları da silelim. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam İzzet abi. 5 Mayıs 2011'de şehit olan Ubeydullah abimizin şehadeti mübarek olsun. Rabbim şehit Ubeydullah Durna ve bütün şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Ve bizlere şefaatçi eylesin. Bizleri yolundan ayırmasın. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusuf ağabeylere, özelde şehitlere ve şehit ailelerine armağan olsun. Selam ve duayla hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi.

Evet, her şeyin dijitalleştiği, ekranların soğuk ışığına hapsolduğumuz bir devirdeyiz. Ama bir sesin sıcaklığı, bir ezginin hatıraları canlandırması hiçbir teknolojiyle kıyaslanamaz. Çekip gitmek ne güzel. Biz burada interneti mesafeleri açmak için değil, gönülleri birleştirmek için kullanıyoruz efendim. Sloganımız bu olsun. Memleketin neresinde olursanız olun, bizi dinleyen şu an gurbetin sessizliğinde ya da evinin bir köşesinde, iş yerinde, makinenin başında, aracında, şoför koltuğunda, sen sadece bir bağlantı değilsin, sen bu büyük gönül halkasının en kıymetli parçasısın. Bize nerede olduğunu yaz, selamını gönder, kardeşlik soframıza katkıda bulun. Şimdilik söz Özlem Ajans'ta. Can Muhammed, buyursunlar. Aleyhisselam.

34 93 70 Kardeş radyolar ortak istek saatindeyiz. 10 ilden 10 farklı radyoyla birlikteyiz efendim. Programın başında söylemiştim. Sesimizin ulaştığı her yerden mesaj bekliyorum diye. Sağ olun, mesajlarınız geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Selamünaleyküm. Elazığ'dan Esra Nur Eşref Ziya'dan Şehide Ağıt eserini istemişler, çalacağım. Eser Filistin davasına gönül vermiş, tüm dava sahiplerine armağan ediyorum selametle demişler. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Hazro'dan Miryam ve aleyküm selam. Eseri size bırakıyorum. Benden siz değerli ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Ben Safiye Bera. Sıradaki eserleri tüm kardeş radyolara armağan etmek istiyorum. Özellikle Aksa FM sunucularına, Filistin halklarına ve tüm mazlum kardeşlerimize armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Bir de paylaşımları var. Bize hayırlarda yüksek makamlara ulaşanlar, oruçlarının ve namazlarının çoğunluğuyla değil, alçak gönülleri, temiz kalpleri ve ümmete nasihat etmeleriyle ulaşmışlardır. Fudail bin Yaz'dan paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Eşref Ziya sıradaki konuğumuz. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın, gönderin. 0552 334 93 70 0552 334 93 70.

Saatlerimiz 14.48 efendim, devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70, yakıp gitme. 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim hattımız, buradan mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Şöyle gelen mesajlara bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı programlar diliyorum. Ammar Acarlıoğlu beni bekliyor, eserini istemişler. Teşekkürler demişler. Hatice Ceren diye yazmışlar. Nereden gönderdiğini yazmamış kardeşimiz. Ammar Acarlıoğlu'ndan bir istek daha vardı. Şöyle bakalım. Fatih abimiz, hocam Ammar Acarlıoğlu'ndan Düne Özlem eserini istiyorum. Sana ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet ol demiş. Bu isimde bir eseri yok Ammar Acarlıoğlu'nun. Beni bekliyor eserini çalacağız. Şimdi

Selamünaleyküm. Ben Adana'dan Alaaddin ve aleykümselam. 5 Mayıs 2011'de Hakkari Yüksekova'da şehit olan Şehit Ubeydullah Durna kardeşimizin şehadeti yıl dönümü dolayısıyla şehidimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Rabbim bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın inşallah. Amin. Bizleri şehitlerimizin davasına layık neferler eylesin. Sıradaki bütün eserleri Aziz İslam şehitlerine ve ailelerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Mehmet Cengiz ve Gergerli Yasin abiye gelsin sıradaki eserler demiş. Teşekkür ederim Alaaddin abiye.

Selamünaleyküm, Mazlum Metin Uyanmışları eseri. Şehitler Kervanı'ndan az önce bir eser çaldım. Muhacirette olan ablam abideye ve enişteme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Güzel, küçük, tatlı şehir Bingöl'den. Fatma Çetkin diye yazmışlar. Teşekkür ederiz. Bingöl'e selamlar olsun.

yanına. Ercan abi, sıradaki eser sana gelsin kardeşim. Obalardan dinliyoruz, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ercan abi lakin artık bize değil. Programın başından beri söylediğim numaraya göndermeniz lazım mesajı. 0552 334 93 70. Ama Ercan Arlıoğlu beni bekliyor. Buyursunlar.

14.55 ilk saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz efendim. Programımızın da ortasındayız. Şöyle mesajlarınıza hızlıca bir göz atalım. Selamünaleyküm, Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Ve aleykümselam Mehmet abi. Hayırlı yayınlar inşallah. Mustafa Şanlı 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efe'me selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazze'ye direnişe selam demişler. Teşekkür ederiz. Mesaj tekrardan güncelleyeyim. Gazze'ye selam, direnişe devam. Özür dilerim.

Evet, 1 saat 45 dakikalık yolculuğumuzun tam ortasındayız. 10 farklı şehirde. Sayısını bilmiyorum ama içime doğanı söyleyeyim. Binlerce insan aynına kara tımrılıyor. Ortak istek saatinin güzelliği de burada efendim. Her ilin mesajını alıyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Biz gerçekten birbirimizden çok farklı değiliz. Özlemlerimiz aynı, düşüncelerimiz, dualarımız aynı. Derdimiz aynı, davamız aynı. Rabbim aynalarımızı çoğaltsın efendim. Musab Şanlı'yla devam edelim. Mevluda Muhammedi.

0552 334 93 70, 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim hattımız. Sabır bitti, can tük. Mesajlarınızı, isteklerinizi, paylaşımlarınızı bu numaraya WhatsApp'tan gönderebilirsiniz efendim. Selamünaleyküm, ben Ümmü Mervan. Aleykümselam. Diyarbakır Kapalı Cezaevinde bulunan değerli eşim Deniz'e secdeden gayri ilahisine armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Alacağım bu eseri.

Erhan abi sıradaki eser Ahmet kardeşime gelsin, Süleyman abiye, Bedir abiye ve bizi dinleyen herkese gelsin. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. Allah onların hesabını korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor ve selam demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederiz Erhan abi.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr İstek Saati devam ediyor.

Evet, Adem Sevgi'ye kulak verdik. Secdeden Gayrı eserini dinledik. Sırada Murat Yaman olacak. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Helen, Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini istemişler. Aileme, Yusufi abilere, medrese arkadaşlarıma, şehadet açlıklarına, şehit ailelerine ve sizlere, Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile demişler. Bir de paylaşımları var. Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarınızda şu yazılacak. Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Şeyh Ahmet Yasin'in sözünü paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Şehit rehber der ki, şehitlerimiz bereketli bir hayatın tohumları, goncaları ve kabiliyetleriydiler. Bu vesileyle şehadet yıl dönümünde Şehit Ubeydullah Durna ve diğer tüm İslam şehitlerini rahmetle anıyorum. Bugün çalan tüm eserleri şehitlere ve ailelerine armağan olsun. Selam ve duayla İstanbul'dan Furkan kardeşimiz yazmış. Teşekkür ederiz. Evet, güzel bir eser. Murat Yaman bizlerle efendim. Gülümser yüzüm.

Devam ediyoruz birlikteliğimize. Saatlerimiz 15.21. Selamünaleyküm, ben Batman'dan Elif Zehra Şimşek ve aleykümselam. Grup Yeni Çağ, O Erler Ki eserini istiyor olacağım. Eser tüm Müslüman ümmetine, aileme, akrabalarıma, Aksa FM çalışanlarına, mücahitlere ve Radyo Aksa dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bir de paylaşımı var. Ey iman edenler, sabredin, kararlılıkla yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun, birbirinize dayanıp bağlanın, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Ali İmran suresi 200. ayeti paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.

Nedim abi, sıradaki eseri kızım Esra'ya, oğlum Cemil'e ve tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum. İstanbul'dan selamlar demişler ve aleykümselam. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bana Derviş Baba parçasını çalabilir misiniz demiş. Maalesef bu eser arşivimizde yok. Eser Yahudi ve işbirlikçilerinin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? MS hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua demişler. Rabbim tüm hastalarımıza, özellikle de sizlere şifalar versin inşallah kardeşim. Sıradaki tüm eserler benden de sana armağan olsun.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: ...15.27... Kardeş Radyolar Ortak İstek Saati'ndeyiz efendim. Yavaş yavaş da programımız ihtiyarladı artık. Son demlerindeyiz.

Selamünaleyküm. Batman'dan Hazal Demir ve aleykümselam. Fikir Karmaşası eserini istemişler. Çalacağım. Eser kardeşim Ela'ya armağan ediyorum. Hayırla kalın demişler. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum. Hacı Veysel, Üçnoğlu'da yatmakta olan Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Hüseyin Akkaya. Allah Azze ve Celle öncelikle sizlerin esaret bağlarını çözmesi, en kısa zamanda ailelerinize kavuşmasını dilerim. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Fatih abi, sıradaki eser sana gelsin Yunus hocam. Hakim kardeşime, Ömer kardeşime ve tüm Müslüman kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet ol, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Musab Grup Genç'ten bir eser istemişler. Çalacağım bu eseri. Gazze ve Filistin mazlum kardeşlerime, kıymetli eşim, dava yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe, Hifanur ve İslam yoluna baş koyan tüm Müslüman kardeşlerime Allah'a emanet olun, selametle demişler. Teşekkür ederiz. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Sari Ankara'dan ulaşıyorum. Mevlan Kurtiçi'den bir eser istemiş. Maalesef bu eser yok arşivimizde. Başta anneme, kardeşlerime armağan ediyorum. Batman'daki Amine teyzeme armağan ediyorum. Ve eşime armağan olsun. Ve siz de el ortak yayına armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Teşekkür ederiz. Bırak Deli Haydar. Bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün isterse yavaş. Sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin sana ne. Gönül veren gitsin versin sana ne. Haydut vursun, hırsız yesin sana ne. Gücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kan akıtıp kavga verenler? Nerede şimdi sefasını sürenler? Ne götürdü kucağına?

0: gezmeye değmez bu dünya. Gel gitme kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tekrar gel desem gelemezsin ki. Aldanıp azmaya değmez bu dünya. Almak satmak tapu senet nafile. Toplayıp yığdığın servet nafile. Sıla nafiledir gurbet nafile. Yağmaya tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş konulmuş yasak. Beş para etmezdi bizler olmasak. Kısmen gözyaşı kan, kısmen kir pasak. Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki, küçük mü dar mı? Hani kimin dostu kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak, güç değil. Eti yenmez, koyun değil, koç değil. Derisin yezmeye değmez bu dünya. Kabuktur manayı unutturmasın. Babayı anayı unutturmasın. Boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık. Yarını karanlık, dünü karanlık. Kendine çağırır seni karanlık. Bir küçük hüzmeye değmez bu dünya. Cazibesi, özelliği yok demem. Nakış nakış güzelliği yok demem. İki gündür kaçar gider çok demem. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya. Unutma ki yolcu yolunda gerek. Yolcunun azı belinde gerek. İnsanlar insanlık halinde gerek. Mest olup sızmaya değmez bu dünya. Bilesin ha canım Haydar bilesin. Seni bekler soğuk mezar bilesin. Ebediyet ötede var bilesin. Tek satır yazmaya değmez bu dünya.
1: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmamacasına. Önce bir damla kanım düşsün toprağa. Akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarlarım boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm de yalnız onun için olsun.

Evet, 15:41 efendim. Bitiriyoruz artık. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İbrahim. Nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Grup selamdan Şehit Ubeydullah eserini istiyorum. Başta Şehit Ubeydullah olmak üzere tüm İslam şehitlerine, sizlere ve dinleyicilere armağan olsun. Rabbim bizleri şehitlerin yolundan ayırmasın inşallah demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bugünkü son eserimiz Grup selamdan gelecek. Selamünaleyküm, nasılsınız? Siirt'ten selamlar demişler ve aleyküm selam. Sıradaki eserler Botan FM dinleyicilerine ve sizlere selam ve dua demiş. Bir de paylaşımı var. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme, sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Muzaffer. Nasılsın Yunus abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri başta sana, tüm sunucularınıza armağan ediyorum. Adana'dan tüm illere selam olsun demiş. Ve aleyküm selam Muzaffer abi. Teşekkür ederim. Şöyle okumadığım mesaj kalmadı. Evet, tadı damağımızda kalan 105 dakikalık bu uzun ve derin yolculuğun nihayetine geldik. Radyo Ustad stüdyolarından yola çıkan bu selam, umarım ulaştığı her haneye bir huzur, her yüreğe bir inşirah olmuştur. Artık biliyorsunuz her salı bu saatte emanet Radyo Ustad'da. Haftaya aynı saatte yeniden buluşuncaya dek

yarın Bingöl FM'e Ahmet abiye nöbeti devrederek gönül bağımızın baki kalması niyetiyle. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Şehit Ubeydullah buyursunlar.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim ve Diyarbakır. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
8: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi.
9: Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Xpre Fabriğin katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
3: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

çok gülen vakar ve heybetini kaybeder. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel, gel ey İbrahim'in duası, gel, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı. Yeryüzü aşkla, şevkle titremede. Zulmün sütunları tarumar. Küfrün gölü çöl oldu. Ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın. Ve taşıverdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey nur üstüne nur, salat, selam olsun sana ey Muhammed Mustafa.

Anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi. Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah. Ya Resulallah.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: Xpre Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
3: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

çar şehida, hanım ek sahabi, sal şanzaya hicri, herba kadisiye, hansad herbeda, hanım ek sahabi, biteve çar kure khue. Hansa, agire şehadet edile çar kure khuda bekhistu bu. Van, betirsu khavv dışan ser şehadeti. Vakta ku harbi dest bekir, Hansa jikure khura vani digot. Kure min, peş veherin, şer bikin, hatta jibu dine khuda şehit bin. Çar kur, da harbi da şehit ketibun. Vakta ku mizgina şehadet avan hat, Hansa desti khush khudara vekir, u vani gazi kir. Hamd ji khudaye ku bi şehadet avan şeref damın. Ey khudaye mezin, min bi te vevan, disi ya rahmeta khuda bi cibike. Ey Hansa, ey dayika çar şehida, ey mamosteye şehadeti.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Xpira Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
3: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey, her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namazı kılmak.

0: Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Xpre Fabriğin katkılarıyla müzik saati sona erdi.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. Xpre Fabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.
3: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43-0. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Haşr suresinin 22'den 24'e kadar olan ayetleri, Mümtehine suresi, Saf suresi, Cuma suresi yer almaktadır.
1: O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı da müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kudüs'tür, Selam'dır, Mü'mindir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin şirk koşmakta olduklarından çok yücedir. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
0: Mümtehine suresi. Medine'de indirilen bu sure 13 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size gelene küfretmişler. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı peygamberi ve sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız, nasıl onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben sizin gizlemekte olduklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin küfre sapmanızı içten arzu etmişlerdir. Ne yakın akrabalarınız, ne çocuklarınız kıyamet günü size bir yarar sağlayamaz. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. İbrahim ve onunla birlikte olanlar da sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kendi kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah'ın dışında tapmakta olduklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi artık tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. Ancak İbrahim'in babasına, sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve içten sana yöneldik. Dönüş sanadır. Rabbimiz, küfretmekte olanlar için bizi fitne kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz sen üstün ve güçlüsün. Hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlar da sizler için, Allah'ı ve ahiret gününü umut etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa, artık şüphesiz Allah, gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamid, övülmeye layık olandır. Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir sevgi bağı kılar. Allah güç yetirendir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse artık onlar zalim olanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret etmişler olarak size geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet onların gerçekten mümin kadınlar olduklarını bilip öğrenirseniz artık sakın onları kafirlere geri çevirmeyin. Çünkü ne bunlar onlara helaldir, ne onlar bunlara helaldir. Onlara harcadıklarını verin. Onlara hicret eden mümin kadınlara mihirlerini verdiğiniz takdirde onları nikahlamanızda sizin için bir güçlük yoktur. Kafir kadınların nikahlarını tutmayın ve onlar için harcadıklarınızı isteyin. Onlar da mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Sizin aranızda hükmeder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve eğer eşlerinizden kafirlere kaçmalarından dolayı herhangi bir şey kafirlere geçer, böylece siz de savaşta onları yenip ganimete kavuşursanız, eşleri kaçıp gidenlere mihir olarak harcama yaptıklarının bir mislini verin. Kendisine iman etmekte olduğunuz Allah'tan korkup sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp uydurmamak, gayrimeşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak, maruf konusunda sana isyan etmemek üzere sana biat etmek amacıyla geldikleri zaman onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi dost ve müttefik edinmeyin ki onlar kafir olanların mezar halkından umut kesmeleri gibi ahiretten umut kesmişlerdir.
0: Saf Suresi. Medine'de indirilen bu sure 14 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyüdükçe büyüdü, büyük bir suç teşkil etti. Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kendi kavmine demişti ki, ey kavmim, gerçekten benim size Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz? İşte onlar eğrilip sapınca, Allah da onların kalplerine eğriltip saptırmış oldu. Allah, fasık olan bir kavmi hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberin müjdeleyicisiyim demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince, bu açıkça bir büyüdür dediler. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan düzüp uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Peygamberlerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler boş görmese bile. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. O da sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih, müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi. Havariler demişlerdi ki, Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir toplulukta küfretmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Onlar da üstün geldiler.
1: Cuma suresi. Medine'de indirilen bu sure 11 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Göklerde ve yerde olanların tümü Melik, Kudüs, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir. O, ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamberi gönderendir. Oysa onlar bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindeydiler. Ve onlardan henüz kendilerine ulaşıp katılmamış bulunan diğerlerine de peygamber gönderilmiştir. O, Allah, üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütuf ve ihsandır. Allah, büyük fazl sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip, sonra onu içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalan saymakta olan kavmin durumu ne kadar kötüdür. Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi olanlar, eğer siz bütün insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin. Eğer doğru sözlüyseniz bunu çekinmeden yapın. Oysa onlar ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah zalimleri bilendir. De ki, hiç tartışmasız sizin kendisinden kaçmakta bulunduğunuz ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Artık namazı kılınca yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip arayın ve Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki felaha kavuşmuş olursunuz. Oysa onlar bir ticaret ya da bir eğlence konusu ve fırsatı gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bana tavsiyede bulun dedi. O da kızma buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarladı. Resulullah da her defasında kızma, öfkelenme buyurdu.

Serbest ve geniş vakitlerinde yani sıhhat, servet, asayiş ve emniyet gibi esbabı istirahat mükemmel olduğu zamanlarda Cenab-ı Allah'a ibadet, taat ve dua ile kendini arz et ki sıkıntılı zamanda seni lütf ile hıfz eylesin. İcabet olacağına yakinen inanarak dua ediniz ve biliniz ki Allah Azze ve Celle gafil bir kalbin duasına icabet etmez. Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergahı icabetten reddolunmaz. İyilik görenlerin iyilik gördüğü kimseler hakkında hayır duaları da reddolunmaz. Ezan ile kamet arasında yapılan dua müstecap olur, o arada dua ediniz. Kul ebeveynine duasını terk ederse rızkının kesilmesine sebep olmuş olur. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Rabbim, beni öyle bilge yap ki ben senin insanlara öğrettiklerini anlayabileyim. Kayaların ve yaprakların arasına gizlediğin dersleri okuyabileyim.

0: Her güne bir dua.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
1: Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 26. Bölüm.
2: Birinci gün düğün selametle tamamlandı. Kayda değer hiçbir vukuat yaşanmadı. Ertesi gün sabah erkenden düğün kaldığı yerden devam etti. İlk güne nazaran yerli halkın ilgisi daha fazlaydı. İzleyiciler artmıştı. Böyle bir düğüne ilk kez şahit oluyorlardı. Bu da doğal olarak meraklarını kamçılıyordu. Ayrıyeten aleyhteki propagandalar da halkta gençleri tanıma merakı uyandırmış, düğüne çekmişti. Hatta Fısıltı gazetesinin dediğine göre Afganistan'dan binlerce sakallı, şalvarlı, takkeli insan dahi gelmişti. Bu söylenti kısa sürede nasibinde yayılıp dilden dile dolaştı. Davetlilerin çoğunun anlatılan özelliklere sahip olmasının söylentide etkisi vardı. Çoğunluğunu gençlerin teşkil ettiği davetlilerin sünnete uygun kılık kıyafetleri tabii olarak iz bırakmıştı. Afganistan'dan gelmişler söylentisinin art niyetle ortaya atıldığı da bir gerçekti. Onlar bu yaygaralarıyla bölgemizde bu tür insanlar yok. Olsa olsa başka diyarlardan gelmişler demeye getiriyor, böylece halkı Müslümanlardan soğutmaya çalışıyorlardı. Yapılan düğünün müsbet tesiri kendini çabuk hissettirmiş ve Müslümanlara ilgiyi arttırmıştı. Yüreği İslam sevdasıyla dolu insanlar ümitlenmiş ve çalışma azimleri çoğalmıştı. Buna mukabil düşman yürekler de korkuyla dolmuştu. Düğünün ikinci günü coşku ve heyecan had safhaya çıktı. İlahiler, salavatlar el ele vererek yeri göğü inletti. Kısacası Nasibeyn tarihinin en güzel demlerini, en mutlu günlerini yaşadı. Nasibeyn'in her köşe bucağı, dağı taşı İslam kokuyor, bütün canlıları muhteşem atmosferiyle aşkı getiriyordu. Düğüne nazaran güvenliği sağlayan kardeşler düğüne daha çok katılma fırsatı buldular. Biz de o gün düğüne doyduk. İkindiye kadar süren düğün, ikindiden sonra davetlilerin peyderpey ayrılmalarıyla son buldu. Endişelendiğimiz hiçbir vaziyette karşılaşmadık. Şüphesiz bu düğün, yeni bir merhalenin de başlangıcını teşkil etti. Din düşmanlarının plan değiştirmelerine ve farklı metotlarla üzerimize gelmelerine neden oldu. Önümüzdeki günler bize neler gösterecekti, görecektik. Bereket Camii geçen günlerde nazaran daha kalabalıktı. Hemen hemen her yaşta insan vardı. Mahalleli hiç olmadığı kadar bugün yatsı namazını camide eda etmeye rağbet etmişti. Diğer günlerde parmakla sayılacak kadar az olan cami cemaatinin fazlalığının nedeni Ramazan arifesi olmasından dolayıydı. Aradan bir yıl geçmişti. Nasibeyn yeni bir Ramazan'a ahaliyle birlikte merhaba demeye hazırlanıyordu. İlk teravihler o gün başlıyordu. Bereket, kurtuluş, af ve gufran ayı Ramazan yarın eda edilmeye başlanacaktı. Yatsı namazı büyük bir kalabalıkla kılındı. Cami neredeyse dolmuştu. Yaşlısı, genci, çocuğu, orta yaşlısı, her kesimden insan vardı. Tesbihat çekildi, dualar edildi, yatsı sünneti kılındı. Kısa bir beklemeden sonra teravihler başladı. Fazla olmasa da hızlı kılındığı için 20 rekatlık teravihler büyük bir coşku ve iştiyakla kılındı. Namaz bitiminde dağılmak için cemaat yavaş yavaş ayaklandı. Cami imamını izliyordum. İşini bitirmiş, etrafına toplanmış olan birkaç yaşlıyla konuşuyordu. Ayakta sessizce bekliyordum. Yanımda 3 arkadaşım daha vardı. İmam çıkmak için hareketlendi. Sakince yanına gittik. Selamun aleyküm, Allah kabul etsin hocam. Mütebessim bir çehreyle mukabele etti. Beni tanımıyordu. Sorgulayıcı bakışlarını üzerimde gezdirdi. Yanımdaki arkadaşlarımdan biriyle iyi tanışıyorlardı. Ayaküstü ikisi hal hatır faslıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdiler. Cami cemaati henüz bütünüyle dağılmış değildi. Büyük çoğunluğu bekliyordu. Hiç dağılmadan ilk adımı atmalıydım. İmamla konuşmam gerekiyordu. Programımızı kısa da olsa imama anlatıp yapacaklarımızı izah etmeliydim. Heyecan ve kaygı bir anda üzerime çullandı. Terlemeye başlamıştım. Sessizce camiye göz gezdirdim. Çok geç olmadan konuşmam gerektiğinden araya girdim. Kusura bakmayın, araya girdim. Hocam, sizden bir istirhamımız olacaktı. Şayet mümkünse... Şaşırmıştı. Şaşkın bakışlarından merak ediyordu. Kendisiyle konuşan Abdülsemet adlı arkadaşına tanıyor musun der gibi baktı. Abdülsemet hemen devreye girdi. Beraberiz hocam, yabancı değil dedi. İmam bana döndü. Buyurun, yapabileceğim bir şey varsa neden olmasın? Teşekkür ederim. Hocam, malumunuz yarın Ramazan'ın ilk günü. Bu mübarek ayın gündüzleri oruçlu, geceleri de taatle geçirilmeli ki hakkıyla eda edilsin. Bizim sizlerden istediğimiz, teravihlerden sonra kısa da olsa... Cemaate İslami konularda sohbet etmenizdir. bu vesileyle gecelerimiz de hak yolda ihya edilmiş olacak. Sessizce dinledi. Etrafımızda cami cemaatinden birkaç kişi daha vardı. Sözlerimi bitirdiğimde etrafındakilerin yüzlerinde memnuniyet ifadeleri belirmişti. İmamın yüz hatları ise gerildi. Mütebessim çehre yerini somurtkanlığa bıraktı. Söylediğiniz çok güzel şey ama müftülükten bize bu konuda bir şey bildirilmemiş. Yatsı namazından sonra camiyi kapatmak zorundayım. Bunun için teklifinize evet diyemeyeceğim. Hocam, bunun müftülükten izin almakla pek bir alakası yok. Nihayetinde camide namazdan sonra yarım saatlik İslami bir sohbet yapacaksınız. Hayır, kusura bakmayın. Müftülükten yapın denilmeyen bir şey yapamam. Bu benim için hiç iyi olmaz. İmamla konuştuğumuzu görenler yavaş yavaş yanımıza toplanmaya başlamışlardı. Korktuğum başıma gelmişti. İmam teklifimizi reddediyordu. Sakince ikna etmeye çalıştım. Hocam, camiden çıkıp kahvehanelere gitmekten, aylak aylak caddelerde dolaşmaktansa burada oturup Allah'ın emir ve yasaklarını dinlemek istiyoruz. Burada bulunan birçok genç ve yaşlı da inanıyorum aynı görüştedirler. Böyle bir sevaba sırt dönmemenizi umut ediyoruz. Israr ettiğimizi görünce kaşları birbirine makas gibi geçti. Nereden çattık der gibi derin bir nefes aldı, sinirli sinirli konuşmaya başladı. Neden anlamak istemiyorsun? Müftülükten böyle bir emir almış değilim. Devlet memuruyum. İzinsiz bir şey yapamam. Namazınızı gelip kılın, sonra da nerede sohbet etmek istiyorsanız oraya gidin. Fakat bu camide ben böyle bir şey yapamam. İmamın sesinin yükselmesiyle etrafımızdaki kalabalık arttı. Meraklı gözler üzerimizde geziniyordu. İmam yürümeye başladı, amacı bizi camiden çıkartmaktı. Hocam, şayet siz yapamıyorsanız izin verin biz yapalım. Teravih sünnetlerinden sonra yarım saatliğine siyerden, fıkıhtan, akaitten konular işleyelim. Bunun size hiçbir zararı olmaz. Işınla yüzüme baktı. Esmer yüzüne hücum eden kan ten rengini daha da koyulaştırmıştı. Öfke kusan gözlerle sert bir şekilde ''Ne laf anlamaz adamsın sen? Hayır diyorum. Sense ısrarla aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun. Namazdan sonra camiyi kapatmak zorundayım. Camiyi açık bırakamam. Israr etmeyi bırak.'' Orada bulunanlardan orta yaşlı, takkeli biri araya girdi. ''Hocam, gencin söyledikleri çok güzel şeyler. Namazdan sonra vaaz vermenizi biz de isteriz. Bundan kaçınılacak ne var?'' İmam suratını ekşiterek adama baktı. ''Yasak diyorum size, yasak. Yatsı namazından sonra kapıyı açık bırakamam. Ya camiye bir şey olursa ne olacak? Hesabını benden sorarlar.'' Arkadaşımız Abdülsemet araya girerek, ''Hocam, biz diyoruz ki siz sohbet edin, hepimiz buradayken kim ne yapabilir? Hesap edin ki namaz kılıyoruz. Namaza durunca nöbetçi mi dikiyoruz? Siz kalamıyorsanız anahtarı bana teslim edin, buradakiler şahit olsun, eğer bir olumsuzluk olursa sorumlu benim.'' Başka biri, ''Hocam, fena fikir değil, endişelenmemize de gerek yok.'' dedi. İmam söylenenlere kulak tıkayarak yürümeye başladı, bir yandan da ''Ne ben sohbet ederim, ne de anahtarı kimseye veririm. Rica ediyorum, camiyi boşaltalım, geç olmadan kapatmam lazım.'' dedi ve camiden çıktı. Avluda bekleşen topluluğun da yanımıza gelmesiyle kalabalık büsbütün arttı. Meraklı bakışlar altında imamı ikna etmeye çalışıyoruz. ''Hocam, aslında bizim bu teklifimizi sizin yapmanız gerekiyordu. Gençler, ey cami cemaati, gelin sohbet edelim, gecemizi sünnetin emriyle ihya edelim demeniz lazımken karşı çıkıyorsunuz.'' dedim. Der demez de imam bağırmaya başladı. ''Siz benim başımı belaya mı sokacaksınız? Benim çocuklarım var, ekmeğimle oynuyorsunuz. Müftülük duyarsa görevime son verir. Peşimi bırakın. Gidin evinizde sohbetinizi yapın.'' Acınacak haline öylece baka kaldım. Hayretten neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Neler diyordu bu? Ekmeğiyle oynuyormuşuz. Çocukları varmış. Yarım saatlik vaazda mı aç kalacaklar? Ne günlere kaldık ya Rabbi? Görevi halkı irşad etmek, İslam'ı anlatmak, helal haramı tebliğ etmek olan imam neredeyse sözlüklerde geçtiği gibi namazı kıldıran memur olduğunu haykıracaktı. ''Hocam, ekmeğinizde oynayan yok. Vaaz vermek, nasihat etmek görevleriniz arasında. Sizden yapmanız gerekenin dışında bir şey istemiyoruz ki. Siz yapmıyorsunuz, bari bize engel olmayın.'' Şimşek çakan gözlerle yüzüme baktı. Köpürüyordu adeta. ''Sen kimsin? Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? İzin vermiyorum. Çekilin gidin buradan.'' Bir la havle çektim. Sakin olmaya çalışıyordum. Kanım kaynıyordu. Öfkeden dudak ısırıyordum. Saygısızlık etmek de istemiyordum ama ikide bir de kovması da dokunmuyordu değil hani. Cami bahçesine çıktıktan sonra yanımıza gelip başımıza toplananlardan birkaç kişi imamı desteklemeye başlamaz mı? Aralarından iri yarı çam yarması gibi biri post bıyıklarının altında gizlediği ağzını açtı. ''İmam yasak diyorsa yasak. Neden ısrar ediyorsunuz? Namazınızı kılın, herkes gibi çekip gidin.'' Hiddetle adama baktım. Zaten canım burnundaydı. İmamı bağırıp çağırmalarına karşı kendimi zor zapt ediyordum. Sen karışma dedim. Biz imamla konuşuyoruz. Sen hariçten gazel okuma. Bu iş seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez? İmamı rahatsız edeceksin, onu zorlayacaksın ve ben oturup seni izleyeceğim, öyle mi? Bas git, bir daha da gelme. Fe subhanallah. Hava yavaş yavaş ağırlaşıyordu. Sinirler gergindi. Bu adamın müdahalesiyle işler sarpa sardı. Beraber olduğumuz arkadaşlardan Abdülsamet sinirliydi. Öfkelendiğinde de gözü dönen biriydi. Kontrolünü kaybetmesinden korkuyordum. Abdülsamet iri yarı adamın karşısına geçip ters ters konuşmanın bir anlamı yok. Hepimiz Müslümanız. Yarın Ramazan ayı. Bugün burada teravih kıldık. Ramazan ayı bereket ayıdır. En güzel zikir de İslam'ı, peygamberin hayatını birbirimize anlatmamızdır. Bundan daha güzel ne olabilir? Abdülsemet diyerek sözünü kesti imam. Gidin, evinizde sohbet yapın. Camiyi açık tutamam. Hocam, cami sadece namaz kılmak için mi var? Camiler vaaz, ders, ilim, sohbet mekanları değiller mi? İri yarı adam sözümü boğazıma tıkadı. Fazla uzatmayın. Siz bu camide sohbet falan yapamazsınız. Biz buna izin vermeyeceğiz. Kan beynime sıçramıştı. Neredeyse boğazına sarılacaktım. Sen kim oluyorsun da izin vermiyorsun? Hem zaten senden izin isteyen mi var? İmam hayır diyorsa hayır. Fazla uzatmayın. İmam hayır dedikçe çevresindekilerden kötü niyetliler onu destekleyerek bizi haksız duruma düşürecek tavırlar sergilemeye başladılar. Bilhassa iri yarı, izbandut kılıklı herif ve etrafındaki birkaç pos bıyıklı meseleyi farklı mecraya çekmeye gayretine girmişlerdi. Daha önce bize hak verenler bunların devreye girmesiyle geri çekilerek konuşamaz olmuşlardı. Hatta bizi sohbet isteğinden vazgeçirme çabasına girdiklerini üzülerek müşahede ettim. Doğrusu bu tutumlarını merak etmiyor değildim. Fakat o an hiçbir anlam verememiştim. Daha sonra işin hakikati ortaya çıktı. Edindiğimiz bilgi bizi destekleyen cami cemaatinden olan şahısların niçin geri adım attıklarını izah ediyordu. Pek tabii ki korkuydu işin altında yatan. Bir süre daha imamı ikna etmek için dil döktük. İmam inat merkebine binmiş, inmemekte ısrar ediyor, etrafındaki bet suratların teşvikleriyle daha da pervasızlaşıyordu. O gün sohbet yapamadan camiden ayrıldık. Halbuki imam başta evet deseydi, onlarca genç ve yaşlı gecesini çok güzel bir sohbetle nurlandırabilecekti. Dünya kaygısı, geçim derdi, korku belasına sığınan imam buna izin vermedi. Müsaade etmediği gibi kötü niyetlerin ekmeğine yağ sürdü. Çünkü bu akşamdan sonra yaptığımız küçük araştırmayla iri yarı adam ve etrafındakilerin örgütle bağlantılı olduklarını öğrendik. İmamın bu tutumu onlara cesaret verdi. Cami cemaatini bize karşı menfi propagandalarla kışkırtmaya başlamışlardı. Ramazan'ı en güzel nasıl ihya edebiliriz? Bereket ayının rahmetinden nasıl faydalanıp feyiz alırız kaygısıyla arkadaşlar bir program yapmıştı. Programa göre gidebileceğimiz camilere teravih namazına gidecek ve namazdan sonra İslam'ın temel meselelerini içeren konularda sohbet edecektik. Bu istikamette gruplar oluşturuldu. Her tebliğ grubun içinde imam sohbet etmeyi kabul ettiği takdirde sohbeti gerçekleştirecek biri vardı. Şayet cami imamı sohbet ederse buna ihtiyaç kalmazdı. Cami imamı vaaz vermeyi kabul etmezse belirlenen arkadaşlar sohbeti gerçekleştirecekti. Bu tebliğ ekipleri camiye gelen gençlerle yakından ilgilenecek, arkadaşlık kuracak, onları sohbete kalmaya ikna edeceklerdi. Aynı zamanda ilgilendikleri arkadaşlarını, komşularını, okul arkadaşlarını da davet ederek camiye gelmeleri yönünde teşvik etmeleri lazımdı. Bu yönde de sıkı bir çalışma başlamıştı. Camileri ilahi mesajlarla nurlandırma atılımı Ramazan'ın ilk teravihleriyle başladı. Ne var ki bir imtihan kapısının açıldığını bilmiyorduk.
0: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 25. bölümü dinlediniz. Roman Kuşağı sona erdi. Roman Kuşağı

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.

İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
11: Çağrı FM Haber.
12: Hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 5 Mayıs Çarşamba. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık 1 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Gündemin başlıklarında önemli haberler vardı. Hürmüz meselesi maalesef nükleer meseleyi, savaşı bile geçti şu anda. Hürmüz meselesinin nükleer meseleyi önüne geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz kıymetli izleyenler. Çünkü bütün şu anki gündem bu etrafta dönüyor, bu civarda dönüyor. Kapital düzenin çarkı kırılınca tabii elbette önceliği onu tamir etmekte buluyor. İşte ABD'nin ve emperyalizme destek veren ülkelerin kaygıları da bu noktadan başlıyor. Ateşkesin etrafında dolaşan bir dil var. Bununla ilgili de iki haberimiz var. Birincisi, ABD Hürmüz'de iki sivil tekneye ateş açtı ve İran'ın da buna karşılık cevabı oldu ABD'ye yönelik. Bir diğer başlıkta ateşkes sona ermedi diye bir açıklama geldi. Ateşkesin sona ermediğini ABD Savunma Bakanı Hegseth açıkladı. Şimdi madalyonun hangi tarafına bakalım onu biz de kestiremiyoruz. Ateşkes devam ediyor mu yoksa bozulacak mı? Detaylara bülten içerisinde bakacağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız Suudi'den geldi. Suudi'nin de bu başlığı hakikaten öne çıkan bir öneme sahip. Çünkü beklenmedik bir haberdi. Riyad yeni bir gerilimden endişe duyduğunu ifade etti. Bu ABD için eksi bir puan olarak yorumlandı gündemde. Detaylara yine değineceğiz. Bir diğer başlığımız da kıymetli izleyenler, Siyonist korsanlığa karşı soruşturma başlığıyla İtalya'dan Siyonist korsanlığa ezberleri dışında bir hamle geldi. Sumut filosuna yönelik uluslararası sularda yapılan saldırı hakkında Roma Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Bunu Avrupa'da büyük bir kırılma olarak okuyabiliriz Siyonizme karşı. Haberimizi yine bülten içerisinde detaylandıracağız. Bültenimiz başlıyor. ABD'nin saldırgan ve Siyonist tavrı yeniden kan dökmeye başladı sevgili seyirciler. ABD, İran'a ait iki sivil küçük tekneyi hedef aldı. Saldırıda 5 sivil şehit oldu. İran'da misilleme olarak ABD gemisini 2 füzeyle hedef aldı. Yaşananlar sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalı diyerek Washington yönetimini uyardı.
13: ABD'nin uç talepleri ve saldırgan tutumuyla Trump'ın tutarsız ve tehdit açıklamaları müzakereleri tıkamış bulunuyor. Pakistan üzerinden dolaylı müzakere talepleri iletirken ABD ateşkesi ihlal ederek Hürmüz'de sivil teknelere saldırdı. İran medyasına göre adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi. Haberde ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na değil sivillere ait olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD'nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil şehit oldu. İran'ın Fars Haber Ajansı ise iki füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask Adası yakınlarında İran uyarılarını yok saydığı için vurulduğunu ve ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. Pakistan'daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çeken Arakçı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Arakçı, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin, Özgürlük Projesi adını verdiği girişim hakkındaysa, Özgürlük Projesi, kör düğün projesidir sözleriyle tepki gösterdi.
12: Bir diğer haberde Savunma Bakanı Hegseth'in açıklamalarıydı. Son günlerde Körfez'de artan gerilime ilişkin konuştu Hegseth. Ateşkes sonlanacak mı sorusunun gündemde olduğu saatlerde konuşan Hegseth, ateşkes sona ermedi açıklamasında bulundu.
14: Well, thank you for joining us this morning.
13: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Kane ile Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan ablukanın, İran'a yönelik diğer saldırılardan ayrı ve geçici nitelikte olduğunu savunan Hegseth, bu kapsamda İran limanlarından çıkarak ablukayı delmeye çalışan 6 geminin tamamının geri çevrildiğini söyledi. Ateşkes sona ermedi. Şu aşamada hala düşük yoğunluklu çatışma düzeyindeyiz diyen Hegseth, Tahran yönetiminin bu süreçte ABD birliklerine veya ticari gemilere saldırması durumunda karşılık verecekleri tehdidinde bulundu. ABD Savunma Bakanı, Amerikan kuvvetlerinin bu geçici süreçte İran sularına veya hava sahasına girmesine gerek kalmayacaktır. Bu gerekli değildir, dedi. Adına Özgürlük Projesi dedikleri ablukanın devam ettiğini vurgulayan Hegseth, bu sayede ticaret akışının yeniden sağlanacağını savundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığını ileri süren Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın açılması sürecinin bir parçası olarak ABD'nin İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak, dedi.
12: İran'ın da misillemeleri vardı kıymetli izleyenler. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni balistik füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Operasyonda Fujairah petrol tesisinde yangınlar yükseldi. Tahran yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri akıl dışı bir saldırıda bulunursa Siyonist yuvasına İsrail'in bir parçasıymış gibi muamele ederiz, denildi.
13: İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist işgal rejiminin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ni balistik füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Kamikaze drone operasyonu sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fujairah petrol tesisinde yangın çıktı. Operasyonda yaralanan 3 Hindistanlı hastaneye kaldırıldı. Füze ve kamikaze drone eylemleri sonrası Abu Dhabi yönetiminin 8 Mayıs'tan itibaren uzaktan eğitime geçme kararı dikkat çekti. Eylem sonrası Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik saldırı haklarının saklı tuttuklarını açıkladı. Ancak Tesnim Haber Ajansı, İranlı askeri yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıklamasına tepki gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri cephesinden resmi bir tehdit açıklanmadığını ve söylenenlerin sadece medya kaynaklarına dayandırıldığını belirten askeri yetkili, eğer emirlik yetkilileri İsrail'in oyuncağı olur ve yanlış bir adım atarsa sonsuza dek unutamayacakları bir ders alırlar ifadesini kullandı. Askeri yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri çok zayıf ve kırılgan bir cam evde oturduğunu ve güvensizliğin kendisi için mutlak bir zehir olduğunu biliyor. Eğer 40 günlük savaş hatasını tekrarlamak istiyorsa, itidal politikasını tamamen bir kenara bırakır ve bu Siyonist yuvasına, Siyonist rejimin bir parçasıymış gibi muamele ederiz ifadelerini kullandı.
12: Bölgeye dair bir diğer gelişme de Suudi Krallığı'nın açıklamasıydı. ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin yeniden çatışmalarla tehlikeye girmesi üzerine bölgesel gerilimden endişe duyduğunu açıkladı. Riyad, askeri tırmanışa karşı uyarıda bulunarak Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerine destek çağrısı yaptı.
13: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan askeri gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mevcut durumun ciddi endişeye neden olduğu belirtilerek tüm taraflara itidal ve gerilimi düşürme çağrısı yapıldı. Riyad yönetimi, özellikle son dönemde ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların daha önce sağlanan kırılgan ateşkes sürecini tehdit ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, bölgenin yeni bir istikrarsızlık sürecine sürüklenmemesi için diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerine destek verilmesi çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan ayrıca uluslararası deniz trafiğinin Hürmüz Boğazı'nda yeniden güvenli ve engelsiz şekilde sağlanmasının önemine işaret etti. Bölgedeki gerilim, ABD ile İran arasında karşılıklı suçlamalar ve askeri hamlelerle daha da derinleşmiş durumda. Taraflar arasında zaman zaman çatışma ve karşılıklı askeri operasyon açıklamaları yapılırken, diplomatik kanalların ise sınırlı ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel enerji güvenliği açısından kritik önem taşıdığı ifade edilirken, bölgedeki tansiyonun uluslararası piyasalar üzerinde de baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

0: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Hamas, işgal zindanlarında tutulan Filistinli kadın esirlere yönelik artan ihlallere ilişkin açıklama yaptı. Kadın esirlere sistematik baskı ve şiddet uygulandığını belirten açıklamada uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yapıldı.
1: Hamas, işgal rejiminin Damon zindanında tutulan Filistinli kadın esirlere yönelik ihlallerin tırmandığını açıkladı. Açıklamada bu uygulamaların sessiz kalınamayacak savaş suçları olduğu vurgulandı. Hamas, zindandan gelen tanıklıklara göre kadın esirlerin sistematik baskı ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Esirlerin zorla yere yatırıldığı, arkadan kelepçelendiği, darp ve tekmelere maruz bırakıldığı, ayrıca hücre cezası ve zorla koğuş değişiklikleri gibi uygulamaların yaygınlaştığı ifade edildi. Açıklamada, bu uygulamaların işgalcilerin insani ve ahlaki değerlerden yoksun yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilerek, sorumluların uluslararası düzeyde yargılanması gerektiği kaydedildi. Esirlerin ölüm ve işkence hapishanelerinden kurtarılması için çabaların artırılması çağrısı yapıldı. Hamas ayrıca Filistinli gruplara ve insan hakları kuruluşlarından esirler için destek eylemlerinin artırılmasını istedi. Öte yandan Esirler Medya Ofisi, Damon zindanında kadın esirlere yönelik sistematik ihlallerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Nahşon adlı özel birliklerin koğuşlara baskınlar düzenlediği, ses bombaları kullandığı ve esirlere fiziksel şiddet uyguladığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, yaşananların kadın esirlerin iradesini kırmaya yönelik sistematik bir politika olduğunu belirterek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.
0: Birleşmiş Milletler, işgal saldırıları sonrası Gazze'de 6600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, bölgede yalnızca sınırlı sayıda uzman bulunduğunu, ampute edilen her 5 kişiden birinin çocuk olduğunu ve yardım ile tıbbi malzemelere erişimde ciddi kısıtlamalar yaşandığını bildirdi.
2: All right, good afternoon.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili bilgiler paylaştı. Gazze'de Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışan kuruluşlardan gelen raporları aktaran Dujarric, "Çalışma ortaklarımız 6600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu ve bu grubun uzuvları ampute edilmiş binlerce kişiyi de kapsadığını rapor etmektedir," dedi. Dujarric, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana geçen süreye rağmen bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek yalnızca 8 protez teknisyeninin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, işgal ordusunun ağır bombardımanları sonucu Gazze'de ampute edilen her 5 kişiden birinin çocuk olduğunu söyledi. Uzman personelle birlikte protez malzemeleri konusunda da ciddi eksiklikler olduğunu belirten Dujarric, protez malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle protezle ilgili ameliyat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasının 5 yıl veya daha uzun sürebileceğini vurguladı. Dujarric, uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyulmakta. Ayrıca İsrail makamları tarafından girişi halen kısıtlanmakta olan protez malzemelerinin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca Gazze'de haşere ve kemirgenlerin varlığına bağlı cilt hastalıkları ve diğer tıbbi sorunlar nedeniyle sağlıkla ilgili endişelerin devam ettiğini kaydetti.
0: Kudüs Valiliği yayınladığı Nisan 2026 raporunda 4000'den fazla Siyonist çetenin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve 6 yeni işgal planını devreye aldığını açıkladı. Raporda işgalciler tarafından artan baskın ve yıkımların Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik sistemli bir stratejinin parçası olduğu vurgulandı.
1: Kudüs Valiliği, Nisan 2026 boyunca işgal altındaki Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre sadece bir ay içinde 4112'den fazla Siyonist çete, rejim polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa'nın 40 günlük zorla kapatılmasının ardından yeniden ibadete açıldığı 9 Nisan sonrasında baskınların hızla arttığı belirtildi. Aynı dönemde Kudüs'te 6 yeni işgal planının devreye sokulduğu, bunun da şehirdeki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik sistematik bir politika olduğu ifade edildi. Raporda Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan ihlallerin örgütlü ve aşamalı bir strateji çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı. Siyonist çetelerin Aksa'ya sözde kurban sokma girişimleri, dini ritüel dayatmaları ve yüksek sesli ayinlerle kutsal mekanın statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar attığı kaydedildi. Söz konusu dönemde işgal rejimi yetkililerinin de Aksa'ya doğrudan katılım sağladığı, terörist Itamar Ben Giver'in baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı. Ayrıca Siyonistlerin kitlesel baskınları sırasında işgalin sözde paçavralarını açıkça Aksa avlularında açtığı bildirildi. Raporda sadece Aksa değil, Kudüs genelinde de ciddi ihlallerin yaşandığı belirtildi. Nisan ayında 138 kişinin alıkonulduğu ifade edildi. Aynı dönemde 33 yıkım ve arazi tahribatı saldırısı gerçekleştirildiği, çok sayıda Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarıldığı kaydedildi. Kudüs Valiliği, yaşanan tüm bu gelişmelerin, işgalin Kudüs'te kalıcı bir gerçeklik dayatma stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.
0: Birleşmiş Milletler, Filistin özel raportörü Francesca Albanese işgal rejiminin Yunanistan'ın güvenlik kaygılarını istismar ederek bu ülkeyi kullandığını belirtti. Albanese, Gazze'nin de silah ve gözetleme teknolojileri için bir deney alanına dönüştürüldüğünü vurguladı.
1: Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese, Yunanistan'ın başkenti Atina'da katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünya uyurken Filistin'in hikayeleri, sözleri ve yaraları adlı kitabını tanıtan Albanese, Yunanistan'ın Siyonist rejimle kurduğu yakın ilişkileri değerlendirdi. Albanese, bu ilişkilerin güvenlik endişeleri üzerinden şekillendirildiğini söyledi. Yunanistan, dış tehditlere karşı güvenlik sağlamak için İsrail'in yanında durmayı seçtiğini düşünüyor. Ancak aslında İsrail sizi seçti ve sizin korkularınızı, güvensizliklerinizi kendi çıkarları için kullanıyor. İşgal rejiminin Filistin topraklarını bir deney laboratuvarı olarak kullandığını da vurgulayan Albanese, burada test edilen silah ve gözetleme sistemlerinin Yunanistan gibi ülkelere pazarlandığını belirtti. Girit Adası açıklarında yaşanan Sumut filosu saldırısı da Albanese'nin gündemindeydi. İşgal rejiminin saldırısı ve Yunan makamlarının bu süreçteki tutumuna değinen Albanese, Yunanistan'ın insani yardım misyonunu engellemede Siyonistlerle işbirliği yapmasını yanlış ve yasa dışı olarak nitelendirdi. Albanese, Akdeniz'in sadece mülteciler için değil, aynı zamanda insan hakları için de bir mezarlığa dönüştüğünü vurguladı.
0: Avrupa'nın en büyük yayıncılarından biri olan Axel Springer'in CEO'sundan gelen skandallı açıklamalar medya dünyasını çalkaladı. Axel Springer'in CEO'su Matthias Döpfner, gazetecilerin işgal rejimini desteklememeleri durumunda istifa etmeleri gerektiğini söyledi. Siyonist destekçisi CEO'nun bu sözleri tepki çekti.
1: Telegraf ve Politico'nun sahibi Siyonist sevicisi Matthias Döpfner küstah açıklamalarda bulundu. Alman medyası Axel Springer'ın CEO'su Döpfner'in İsrail'i destekle ya da ayrıl skandal talimatı medya dünyasında büyük bir tartışmayı başlattı. Döpfner, bu ilkelere katılmayan çalışanların başka kurumlarda çalışmasının daha uygun olacağını ifade etti. Bu sözler İsrail'i destekle ya da istifa et şeklinde yorumlanırken, şirket cephesi bunun doğrudan bir talimat değil, kurumsal değerlerin hatırlatılması olduğunu itiraf etti. Liyakat yerine Siyonist işgal rejimine sadakati dikte eden açıklama, Politico bünyesinde çalışan gazetecilerin yönetime ilettiği mektupla gün yüzüne çıktı. Toplantıda konuşan Döpfner, Axel Springer'ın temel ilkeleri arasında İsrail'in var olma hakkını desteklemenin bulunduğunu vurguladı. Axel Springer'ın 2021'de satın aldığı medya kuruluşunda görev yapan çalışanlar, Döpfner'i yayın çizgisini kendi siyasi görüşleri doğrultusunda yönlendirmekle suçladı. Gazeteciler yeni genel yayın yönetmenine gönderdikleri yazıda son dönemde yayımlanan yazıların kurumun tarafsızlığına zarar verdiği uyarısında bulundu. Döpfner'in basın özgürlüğüne hedef alan sözleri ilk yankılarının ardından etkisini sürdürerek uluslararası medya tartışmalarının merkezine yerleşti. Haber
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti
1: oluşturduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre mesele yalnızca tek bir şirketle sınırlı değil. Küresel ölçekte medya sahipliği ile bağımsız habercilik arasındaki denge yeniden tartışmaya açılmış durumda. Öte yandan geçen yıl Die Zeit gazetesinde yayımlanan sızdırılmış bir e-postada da Döpfner'in siyasi görüşlerini özetlerken "Siyonizm her şeyin üstündedir, İsrail benim ülkem" ifadesini kullandığı aktarılmıştı.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Memur Sen, Sumut filosuna katılan ve Siyonist rejim tarafından alıkonulduktan sonra Yunanistan üzerinden Türkiye'ye getirilen aktivistleri karşıladı. Büyük bir kararlılık ve dayanışma örneği sergileyen aktivistler, Sumut filosundaki yolculuklarını ve yurda dönüşlerinde yaşadıkları süreci anlattı.
5: ...geliştirmiştik. Onların da yeni stratejiler geliştirdi.
1: Sumut filosuna katılan aktivistler yaşadıkları süreci anlattı. Ankara'da düzenlenen programda konuşan Memur Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, sürecin zorluklarla kesintiye uğramasına rağmen mücadelenin devam ettiğini belirtti.
6: Yaklaşık bir aylık global Sumut filosu yolculuğumuz haince bir saldırıyla kesintiye uğradı. Aslında bu denizden ablukayı kırma girişimleri bu ilk değildi. Daha önce 19 kez denenmişti, bu 20.siydi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme stratejisinin bir parçası, gelişmiş toplarla o aşılmaz, delinmez denilen surları aynı noktadan sürekli vurmakmış. Bu denizden ablukayı kırma girişiminin ısrarını birazcık ona benzetiyorum. Bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu sur delinecek.
1: Memur Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir ise Sumut filosunun küresel bir dayanışma hareketi olduğuna işaret etti.
7: Global Sumut filosu da tüm meslekleri aşan, tüm grupları, aidiyetleri aşan küresel bir dayanışmayı temsil eden önemli bir girişimdi. Siyasetin tıkandığı, devletlerin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediği ya da belli bir takım hareketsizliklerin olduğu zeminde bu girişim bir sivil dayanışma yoluyla kitleri harekete geçirmek, devletleri harekete geçirmek, bu amaca hizmet eden kıymetli bir çalışmaydı. Çok değerli arkadaşlarımız vardı. Evet, insanlık dışı koşullarda alıkonulduk. Ama oradan Gazze'yi anlamamıza çok önemli mesajlar, pencereler açıldı.
1: Memur Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, yaşadıkları sürecin hayatlarının en anlamlı yolculuklarından biri olduğunu aktardı.
8: 53 yıllık ömrümün en şerefli yolculuğunu yaptım. Hiçbir korku yoktu. Gemiye alındığımızda o kadar zulme rağmen ilk yaptığım şey ezan okuyup cemaatle namaz kılmak oldu.
1: Bu sürecin kendileri için hem zor hem de anlamlı bir tecrübe olduğunu belirten Memur Sen Bingöl İl Temsilcisi Yunus Kava, Gazze'deki dramın dünya kamuoyuna daha güçlü şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.
9: 80 yıllık bir kuşatma, 20 yılı aşkın bir abluka ve 7 Ekim'den bu yana da 3 yıldır soykırım yaşanıyor. Tabii şu an hem giderken hem dönüşte insanların, kardeşlerimizin çok yoğun ilgisine maruz kalıyoruz. Bakın biz asla kahraman değiliz. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak vazifemizi yerine getirdik. Asıl kahramanlar, asıl belki bu dünyaya şu an örnek olanlar Gazze'dekiler, Gazze'deki kardeşlerimiz.
1: Memur Sen Mardin İl Temsilcisi Abdülselam Demir, Sumut filosunun farklı ülkelerden insanların bir araya geldiği küresel bir dayanışma örneği olduğunu kaydetti.
10: Dünyanın 70 ülkesinden, belki 100 ülkesinden çok farklı insanların bir araya geldiği ve nasıl tarif edebiliriz diyeceğimiz cümle şu: Sumut küresel intifadaydı arkadaşlar. Belki intifada dönemindeki gibi taş atma imkanımız yok ama Sumut zamanın intifadasıydı ve küresel bir intifadaydı.
0: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste düzenlediği basın toplantısında Siyonist rejimin meclis tarafından soykırımcı olarak tanınması küresel vicdan hareketlerine bir motivasyon kaynağı oluşturacaktır açıklamasında bulundu.
11: Birkaç önemli hususu sizinle paylaşmak için.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, insanlık onuru adına yola çıkan Sumut filosuna yönelik korsan müdahaleyi, Siyonist çetenin uluslararası hukuku içe sayan son eylemi olarak nitelendirdi. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen 10 vatandaşımızı da yad eden Demir, Siyonist işgal rejiminin pervasızlığına dikkat çekti.
11: Ahlaki değerlere savaş açmış olan bu habis uğrun kesilmesi ya da imkanlar dahilinde tecrit edilmesi olmazsa etkisizleştirilmesi için çaba harcanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanarak Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği soykırımcılık kararı oy birliğiyle tescil edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Siyonist çeteyi soykırımcı olarak tanıması ve siyasi iradenin bundan sonraki siyasi ve diplomatik ilişkileri bu zemin üzerinden değerlendirmesi küresel vicdan hareketlerine de bir motivasyon kaynağı oluşturacak. Bu çerçevede oluşturulacak hukuki zemin ile Gazze soykırımını reddedenlere karşı cezai işlemin başlatılması siyaset kurumu açısından yerine getirilmesi gereken ahlaki bir sorumluluk olacaktır.
1: Şahzade Demir, Siyonist soykırımcılığa karşı durmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekti.
11: Unutulmamalıdır ki Gazze soykırımı karşısındaki duruşumuz bizim insani ve ahlaki değerlerle olan ilişkimizi gösteren en önemli kriterlerden bir tanesidir. Siyonist soykırımcılığa karşı durmak insan kalmanın en önemli göstergelerinden, bunun için çaba harcamak ise gelenek ve tarih karşısındaki en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesidir.
0: Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyonist rejimin küresel Sumut filosuna Akdeniz sularında yaptığı saldırı sonrasında filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.
1: İtalya'da başsavcılık, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da küresel Sumut filosu teknelerine saldıran Siyonist rejimin aktivistleri alıkoyması sebebiyle insan kaçırma suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın 3 şikayet aldığı, bunlardan ikisinin aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin İtalyan teknesinden alıkonulup kaçırılmasıyla alakalı olduğu kaydedildi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de Siyonist rejimin 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu küresel Sumut filosundan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasını da eklemişti. Siyonist rejimin Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden Akdeniz'e açıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki katılımlarla filo 39 farklı ülkeden aralarında Türkiye'nin aktivistlerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu. İşgal ordusu 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
0: Ubeydullah Durna, İslami dava uğruna fedakarlığının bedeli olarak geride iki de yetim bırakarak göçmüştü bu dünyadan. 2011 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lıların haince saldırısında şehit olmuştu Ubeydullah. O samimi şehadeti aradan yıllar geçse de unutturmadı kendisini. Her yıl dönümünde şahitlerini artırdı bilakis. Mustazafer Şube Başkan Yardımcısı Ubeydullah Durna şehadetinin 15. yılında bir kez daha rahmetle yad edildi.

0: Ubeydullah Durna, hizmet aşığı, fedakar şehit. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK tarafından şehit edilen Mustazafder Şube Başkan Yardımcısı Ubeydullah Durna, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle yad ediliyor. Takvimler 5 Mayıs 2011'i gösterdiğinde Mustazafder Yüksekova Şube Başkan Yardımcısı Ubeydullah Durna, daha önce saldırıya uğrayan ve hasar gören dernek binasını onarmaya çalışıyordu. İslami çalışmaları hazmedemeyen Marksist örgüt, Molotof ve taşlarla dernek binasını ateşe vermeye çalışmıştı. Bunu fark eden ve o sırada dernekte bulunan Ubeydullah Durna, çatıya çıkarak saldırganların bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Durna, henüz çatıdayken saldırganlar silahla ateş etti ve başkan yardımcılığı yaptığı derneğin çatısında şehit oldu. Evet, Mustazafder Yüksekova Şubesi o güne kadar tam 13 kez saldırıya uğramıştı ve 13. saldırıda Ubeydullah Durna şehit olmuştu. Kamera kayıtlarına da yansıyan saldırı polislerin gözleri önünde cereyan etmişti ve polisin saldırganlara müdahalede bulunmaması uzunca bir süre gündemde kalmış, kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti.
1: Ambulans geldi, çıkar adamı.
0: PKK elemanları bölge geleneklerini çiğneyerek cenaze merasimine katılanlara da saldırmıştı. Kendinden olmayan her şeyi yakıp yıkanlar yine barbarca mazlum ve masumları katletmişti. PKK saldırıları öncesinde de vardı, sonrasında da devam ediyordu. Tarihler 6 ile 7 Ekim 2014'ü gösterdiğinde benzer bir saldırıya uğrayan Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilmişti. Katiller ve arkasındaki güçler cezalandırılmadığı için daha da fazla pervasızlaşmıştı. Evet, şehit Ubeydullah'ın hunharca katledilişinin üzerinden yıllar geçti. Ancak katiller hala yakalanmadı. Cinayet dosyasını takip eden avukat Mehmet Mehdi Oğuz, 5 Mayıs 2011 tarihinde katledilen Ubeydullah Durna'nın dosyasının tamamen rafa kaldırıldığını söylemişti.
2: Biz savcıyla yaptığımız görüşmede savcı muhtemelen bu dosya işte faili meçhul kalacak. Çünkü elimizde dosyada faillerin yakalanmasına yetecek herhangi somut bir delil olmadığını söylemişti. Maalesef öyle de oldu. Dosya rafa kaldırıldı.
0: FETÖ-PKK ilişkisine de dikkat çeken Oğuz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı şeylerin daha da belirginleştiğini ifade etmişti.
2: Ve yargı içerisinde bu tür suçları üstünü örten, bu tür suçların aydınlanmamasını sağlayan bir yapının olduğunu biz o zaman da özellikle vurguladık, dile getirdik. Bunu hem Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunup hem siyasilere hem hükümet yetkililerine dile getirdik ama maalesef bugüne kadar bir adım atılmadı.
0: Rehber TV ailesi olarak şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle şehit Ubeydullah Durna'ya bir kez daha rahmetle anıyoruz.

0: İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısı öncesinde gergin anlar yaşandı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle memurlar, belediye başkanı Yıldız Ünsal'a alkışlarla tepki gösterdi. Memurlar, sosyal haklarındaki kesintilerin geri verilmesini istedi.
1: İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin meclis toplantısı öncesinde gerginlik yaşandı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde oluşan tıkanıklığa tepki gösteren memurlar, sosyal denge tazminatlarındaki kesintiler ve hak kayıplarını geri istedi. Meclis toplantısı öncesinde koridorda sıralanan memurlar, belediye başkanı Yıldız Ünsal'ın salona girişi sırasında "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" sloganları attı. Yoğun tepkiler arasında ilerleyen Ünsal, zabıta ekipleri eşliğinde meclis salonuna girdi. Memurların protestoları, belediyede yaşanan gerginliğin boyutunu da ortaya koydu. Talepleri karşılanana kadar eylemlerin süreceğini belirten memurların kararlılığı sonrası, gözler belediye yönetiminden gelecek adımlara çevrildi.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezli olarak 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 149 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyar 50 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
1: Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis tarafından yürütülen çalışmalarda iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan ve suçtan elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle akladığı tespit edilen şüphelilere yönelik önemli bir adım atıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi Akçakale ve Harran ilçeleri başta olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 149 şüpheli yakalanırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri doğrultusunda toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ile 93 taşınmaza el konuldu. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 159 fişek ve 57 kartuş ele geçirildi. Ayrıca 492.400 lira ile 1.400 dolar nakit para, çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ile birlikte uyuşturucu maddelere de el konuldu.

0: Batman'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kurulurken besiciler kurbanlıklarını yavaş yavaş satışa sunmaya başladı. Pazarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarda bolluk olduğu, hayvanların sağlıklı olduğu ve sevkiyatların başladığı belirtildi. Hayvan satıcıları İlkan muhabirine yaptıkları açıklamalarda hem fiyatlar hem de piyasanın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
1: Bu sene hayvan bolluğu yaşıyoruz. Hem küçükbaşta hem büyükbaşta. Türkiye genelliği olarak fiyatlarda da ciddi manada bir artış yok. Enflasyona oranla hayvan fiyatları gayet uygundur bu sene. Mezbahanemiz olsun, kesim yerlerimiz olsun belediye tarafından hazırlanmıştır. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı, bir sorunumuz yoktur.
0: Besiciler asıl yoğunluğun bayrama son 10 gün kala artacağını belirtti.
2: Küçükbaş olarak 15 milyardan aşağı olan bir kurbanlık yani biraz sıfatı tehlikelidir. 15'ten başlar 20-25'e kadar küçükbaş gidiyor. Büyük başlar 250 milyardan 300'e kadar 250'den 300'e kadar gidiyor. Yoğunluk 10 gün 15 gün kala büyük başlarda yoğunluk başlıyor. Bir hafta kala da küçük başlar gidiyor.
0: Kurbanlıklar Mersin'de de görücüye çıktı.
3: Talep normal abi, güzel şimdilik talep var. 25'ten başlıyor, 30-35 o civarda gidiyor 40'a doğru ama iyi bir hayvan gezmek isteyen 30-35 arası olabilir.
0: Bayrama haftalar kalmasına rağmen kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı. Kurbanlık alımını son günlere bırakmak istemeyen Mersinliler erken davranarak bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başladı.
4: Yetimler Vakfı'ndan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bağışçılara çağrı yapıldı. Vakfın genel koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, kurban bağışlarının son güne bırakılmamasını, erken yapılan bağışların planlama ve dağıtım sürecini daha sağlıklı hale getirdiğini söyledi.
0: Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik başta gıda olmak üzere aynı ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı, her yıl olduğu gibi bu seneki kurban organizasyonuyla on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyor. Kurban paylaşmaktır sloganıyla 2026 kurban organizasyonu kapsamında bu yıl 11 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapmayı planlayan Yetimler Vakfı, bağışçılarına kurban bağışlarını son güne bırakmamaları hususunda çağrıda bulundu. Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Yetimler Vakfı olarak yaklaşık 10 yıldır kurban programını yurt içi ve yurt dışında yürüttüklerinin altını çizdi.
5: İnşallah bu yılda bu programımızı gerek yurt içinde, yurt dışında da 11 ülkede olmak üzere bu programımızı yapacağız. Ve şu anda temsilci kardeşlerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. İnşallah Kurban Bayramı'na birkaç gün kala belirlediğimiz ülkelere giderek buradaki faaliyetleri yapacaklar. Oradaki kurban kesimlerini gerçekleştirip yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklardır. İnşallah aynı şekilde yurt içinde de Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaklaşık 60 yerde inşallah bu programımızı gerçekleştireceğiz.
0: Ünsal, 2026 yılı için kurban bağışı bedellerini de açıkladı.
5: Türkiye'de bu yılki kurban bedelimiz 17.500 TL'dir. Yurt dışında ise Gazze'de 13.000 TL'dir. Yalnız Gazze'de bu imkan olmadığı için geçen senede yaptığımız gibi Mısır'da kesimlerini gerçekleştireceğiz ve Mısır'da kestiğimiz kurban etlerini inşallah konserve yapacağız. Kurban etleri de inşallah en kısa zamanda Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız.
0: Ünsal, hayırseverlere seslenerek kurbanlarını son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulundu.
5: Özellikle bağışçılarımızdan şöyle bir ricamız vardır. Değerli bağışçılarımız kurban bağışlarını son güne bırakmasınlar. Vakıf olarak öncesinden programlar gerçekleştiriyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ona göre hayvan alımı yapılıyor. Hangi ülkede işte kaç tane kesilecek, Türkiye'de kaç tane kesilecek. Dolayısıyla bununla ilgili bir program yapmak zorundayız. Bağışlarımız duyarlılık gösterip şimdiden kurban bağışlarını yapsalar inşallah biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız ve şu anda bağışlarımız zaten alınıyor. Bayram günlerinde de almaya devam edeceğiz.
4: Mayıs ayındayız fakat sanki Şubat ayındaymışız gibi üşüyoruz maalesef. Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli sağanak ve kar yağışı sürüyor. Farklı bölgelerde

0: De tarım alanları sular altında kaldı. Kimi yerler ise kar yağışı ile beyaz örtüye büründü.
1: Sivas'ta kar sularının erimesi ve son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok akarsu ve ırmak dolup taştı. Zara ilçesi Hatip Mahallesi'nde su taşkını yaşandı. Tarım arazileri ve yollar suya gömüldü. 30 haneli yerleşim yerinin yolu tamamen sular altında kalırken bölgeyle ulaşım kesildi. Öte yandan ilçeye bağlı Adamfakı köyünden geçen Acıırmak'ta da taşkın yaşandı. Su seviyesinin artması sonucu burada da tarım arazileri su altında kaldı. Kahramanmaraş şehir merkezinde ise sağanak etkili olurken yüksek kesimler beyaza büründü. Yedikuyular, kayak merkezinin bulunduğu Ahırdağ etekleri ve zirvesi karla kaplanırken bölge kısa sürede kış manzarasını andırdı. Özellikle kuzey ilçeler olan Elbistan, Afşin, Göksun ve Nurhak'ta da benzer görüntüler yaşandı. Kırsal mahallelerde yaşayanlarsa Mayıs'ta yağan kar nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.
2: Yedikuyulardayız. Hava şu anda burada çok güzel, kar yağıyor. Yani yaza yaklaştık ama ayrıyeten de memlekete güzel karın yağması güzel bir şey yani.
1: Bu görüntüler de Adıyaman'dan. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na da Mayıs ayında kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı doğu terasında 10 santimi geçti. Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı da bahar mevsiminde meyve bahçelerini beyaza bürüdü. Saimbeyli ilçesi Gökmenler Mahallesi'nde çiçek açan meyve ağaçlarıyla fındık dalları karla kaplandı. Meyvelerin kar altında kalması üreticileri endişelendirdi. Feke ilçesinde ise küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar Mayıs ayında kar yağışıyla bahar yerine kışı yaşadı. Kar yağışıyla birlikte Mera'da bulunan koyunlar da beyaza büründü.
0: Eyüp Sultan'da Ada Kurban satış yerinde yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. Bursa'da da mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Van Edremit yolunda hızını alamayan otomobil Van Gölü'ne uçtu. Iğdır'da da arı saldırısının bilançosu ağırlaştı. Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da adak kurban satış yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde bulunan Bekir Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme yapan ekipler yangının çıktığı alanda bir tabanca ele geçirdi. Silah balistik inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili iş yerinin bekçisi gözaltına alındı. Bir yangın haberi de Bursa'nın İnegöl ilçesinden. Yangın, ilçede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Van Gölü'ne uçan otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Edremit ilçesinde meydana geldi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevredekilerin de yardımıyla otomobilde bulunan yaralıyı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göle batan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarılarak kıyıya alındı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. Iğdır'da yaşanan arı saldırısının ardından ortaya çıkan bilanço netleşti. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan hayvanlarla ilgili başlatılan hasar tespit ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda panikleyen koyunların birbirini ezmesi sonucu toplam telef olan hayvan sayısının 816 olduğu kesinleşti. Sahadaki işlemlerin sona ermesinin ardından telef olan koyunlar iş makineleri yardımıyla kamyonlara taşındı. Telef olan koyunlar yerleşim yerlerinden uzak bir noktada açılan çukurlara gömülerek imha edildi.
0: Sayın seyirciler, ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
2: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Ey şehit! Ey tarihin derinliklerinden, mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşt-i Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran perinin göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammed'i mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem ey kılıçlar, alın canımı çığlığınla uyuyanları uyandıran. Ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musa, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.

Hüseyin Hüseyin olur. Calut'un beynine taş olur. Kahramanlara yoldaş olur. Erkek dediğin Hüseyin olur. Erkek dediğin Hüseyin olur.

Hüseyin mağarada dosttur, Hüseyin Bedir'de kılıçtır, Hüseyin Uhud'da

0: İç organlarımız ve görevleri. Karaciğer nedir? Nerede bulunur? Görevleri nelerdir? Diyaframın alt kısmında sağ bölgede yaklaşık 2 kilogramlık bir organdır. Karaciğer belki de vücudumuzun en önemli organlarındandır. Protein üretilmesi, depolanması, şekerin depolanması ve kanda şeker oranının ayarlanması, vücutta toksit maddelerin zararsız hale gelmesi, depo edilen yağların kullanımı, kanın pıhtılaşması için madde üretimi, safra üretimi, kırmızı kan hücreleri için gerekli maddelerin üretilmesi, vücut ısısı ayarları, kan miktarı ayarı ve hormonların bazılarında etkilidir.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Cebbar olmasan sen, kirpik göze batar, dil damağı incitir, mızrap teli kırar, har güle ağır gelir. İnceliklerin hepsi senin emrinledir. Nezaketlerin hepsi senin katında yazılıdır.
1: Gel kurut bu çağın kargaşasını, seninle beklenen şafaktır şimdi. Gel kurut bu çağın kargaşasını, seninle beklenen şafaktır şimdi. Beton duvarlarda bir çiçek açar, dolaşır her yerde Kur'an müjdesi. Beton duvarlarda bir çiçek açar, dolaşır her yerde Kur'an müjdesi. Cihadla duyurur İslam sesini, bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi. Can verir, şan alır Allah yolunda, bir Ammar, bir Yasir, bir Hamza gibi. Hangi yöne baksam

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın büyük çoğunluğu sudur. Dünya yüzeyinin %70'i sudur ve bu suyun yalnızca %3'ü içilebilir türdendir. İnsanlar dünya okyanuslarının yaklaşık %5'lik kısmını araştırabildiler. İlginç bir ayrıntı olarak dünyadaki suyun hepsinin dondursak ve bir kar topu kıvamına getirsek büyüklüğü Satürn uydusu Tetis kadar olurdu. En uzun sıra dağlar çoğunlukla su altındadır. Orta Atlantik sırtı Atlantik Okyanusu'nun ortalarına kadar devam eder ve İzlanda'dan görülebilen bu sıra dağlar Ant dağlarından 20 kat daha uzundur. En derin vadiler de okyanus altındadır. Marina çukuru yaklaşık 11 kilometre derinliğe sahiptir ve bu çukurun dibi okyanus zeminidir. Bugüne kadar yalnızca 3 insan en dibe ulaşabildi. Dipte basınç çok fazladır ancak yine de dip kısmında bazı canlı organizmalar bulunuyor. Yüksek dağlar ve derin çukurlara rağmen dünya pürüzsüzdür. Dünyadaki bütün dağ ve kanyonların toplam ölçümleri dünya çevresinin yalnızca 5000'de biri kadardır. Yani eğer dünyayı avucunuza alma şansınız olsaydı bir bowling topuna dokunuyor gibi pürüzsüz hissederdiniz.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Diyarbakır elimiz için

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi: Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır. 0540 234 2021.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres: Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler: Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün 2. Akabe biatında Hazreti Peygamber'e ilk biat eden ve ilk defa Kabe'ye yönelerek namaz kılan Medineli sahabi Bera bin Marur'u tanıyacağız.

0: Adı Bera. Baba adı Mağrur bin Sar. Ana adı Rebab bint Numan. Doğum yeri Medine. Künyesi Ebu Bişr. Nisbesi Hazreci. Önemli aile bağları. Evs kabilesinin reisi sahabi Sad bin Muaz'ın halasının oğlu. Tabakası sahabe. Önemli görevleri. Nakiplik, yani Hazreti Peygamber'in Medine'deki temsilcilerinden. Katıldığı önemli olaylar. İkinci Akabe biatı. Önemli bazı özellikleri. Hazreti Peygamber'e ilk biat eden, burada seçilen temsilciler içinde ve Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelmesinden önce ilk vefat eden kişi. Medine döneminde Kabe'ye doğru namaz kılan ilk sahabi. Vefat tarihi 622. Vefat yeri Medine. Kabrinin bulunduğu yer Medine. Bera bin Mağrur'la ilgili detay. Medine'deki Hazreç kabilesinin Beni Selime kolu içinde önde gelen ve sözü dinlenen yöneticilerindendi. Evs kabilesinin reisi olan büyük sahabi Sad bin Muaz'ın da halasının oğludur. 622 yılının hac mevsiminde Hazreti Peygamber'i Medine'ye davet etmek üzere gizlice Mekke'ye gelen heyette Bera da vardı. Geceleyin Akabe mevkiinde yapılan ve ikinci Akabe biatı diye bilinen görüşmede Hazreti Peygamber onlardan tıpkı aile fertlerini himaye ettikleri gibi kendisini korumak üzere söz verip bağlılıklarını bildirmelerini, yani biat istemişti. Bera bu şartları seve seve kabul ettiğini heyecanla belirterek Resulullah'a elini uzatıp ilk biat eden kişi oldu. Medineli Müslümanları temsil etmek üzere orada seçilen 12 temsilci nakip arasında yer aldı. Hicretten önce Müslümanların Kudüs'e doğru namaz kıldığı dönemde Bera, Kabe'ye arkasını dönemeyeceğini belirterek Mekke'ye doğru namaz kılmaya başlamıştı. Mekke'de Hazreti Peygamber'le görüştüğünde durumu ona anlattı ve böyle yapmaması gerektiğini öğrendi. Hazreti Peygamber ondan sabretmesini ve Kudüs'e doğru namaz kılmaya devam etmesini istedi. O da bunun üzerine tekrar oraya doğru namaz kılmaya başladı. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden kısa bir süre önce vefat edeceğini hissedince, naaşının Mekke'ye dönük olarak defnedilmesini vasiyet etti. Bir diğer vasiyeti de mallarının üçe taksim edilerek birinin Hazreti Peygamber'e verilmesi, birinin Allah yolunda harcanması, birinin de çocuklarına bırakılmasıydı. Bera, Resulullah'ın Medine'ye varmasından bir ay önce vefat etti. Hazreti Peygamber Medine'ye vardığında onun vefat ettiğini öğrenince kabrine gidip cenaze namazını kıldı ve ona dua etti. Ayrıca kendisine verilmesini vasiyet ettiği malları da Bera'nın varislerine iade etti. Bera bin Mağrur, Akabe biatında bulunan Ensar'ın temsilcileri içinde ilk vefat eden ve defnedildikten sonra Hazreti Peygamber tarafından cenaze namazı kılınan ilk sahabidir. Ayrıca o, İslam tarihinde hem yaşarken namazlarında hem de öldükten sonra kabrinde Kabe'ye yönelmiş ilk Müslüman olarak hatırlanmaktadır. Bera'nın vefatından yaklaşık 18 ay sonra Hazreti Peygamber onun eşini ziyarete gittiğinde Beni Selime Mescidinde öğle namazı kıldığı sırada nazil olan ayetle kıble değişikliği gerçekleşti. Ve o güne kadar Kudüs'e doğru namaz kılmaya devam eden Allah Resulü ve Müslümanlar artık namazlarında Kabe'ye yönelmeye başladı. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün 2. Akabe biatında Hazreti Peygamber'e ilk biat eden ve ilk defa Kabe'ye yönelerek namaz kılan Medineli sahabi Bera bin Mağrur'u tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: Kimi evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit

Adam kazanıyor, kazanıyor ama kazandıklarını yiyemeden göçüp gidiyor. Maalesef insanlar aldanıyorlar. Şu anda Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullanmayan insanlar, yıllar sonrasına erteleyen insanlar aldanıyorlar. Sanki dünyayla bir anlaşmaları varmış gibi, sanki bugün kullanmadıkları imkanlarını yarın kullanabileceklermiş gibi gözlerini, kulaklarını, akıllarını, kalplerini, ellerini, ayaklarını yarınlara saklıyorlar. Bugün kullanmıyorlar. Öyle diyor adamlar. Çok az bir işim kaldı. 3 aylık bir işim kaldı. 10 ay sonra emekli oluyorum. İnşallah Kur'an'ı sünneti tanımaya o zaman başlayacağım. Bugün gözlerini kullanmayan insanlar, kulaklarını kullanmayan insanlar, ellerini ayaklarını Allah'a kullukta, Kur'an sünnet öğrenmede kullanmayan insanlar, yarınlara saklayan insanlar hep aldanıyorlar. Öyle olmamış mı? Gidin isterseniz mezarlıklarda bir seyahatte bulunun. Bir bakın ki niceleri nice planlarını, programlarını yarıda bırakıp gitmemişler mi? Biz de öyle olmayacak mıyız? Biz de öyle olacağız. Ama hayırlı bir işe bugün başlasanız, yarıda bırakıp gitseniz Allah onu tam kabul eder. Bugünkü imkanlarımızı bugün kullanmak zorundayız. Yarına bırakarak aldananlardan olmamak zorundayız.

mazlum halkları aç susuz gezdirenler, zulmü cefayla hayattan bezdirenler, mahrumları birbirine ezdirenler, ifritler dahi sizden uzaklaşıyor. Katliamlarla hayatı söndürenler, tüm dünyayı cehenneme döndürenler, mazlum halkı zevk için süründürenler, arzu sema

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi Rabbini şikayet ederek sabahlamıştır. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamıştır. Zengine zenginliğinden dolayı saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna habibunette yaravet edil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu
7: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
9: Işıl Tın'ın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Kuşun üç öğüdü. Avcının biri bir kuşu hile ve tuzakla yakalayınca kuş ona,
2: "Ey efendi, sen çok koyun inek yedin. Birçok deve kurban ettin. Zamanında onlardan doymadın da benim gibi cılız bir kuş mu seni doyuracak? Beni bırakırsan sana üç öğüt vereceğim ki zeki mi yoksa aptal biri miyim anlarsın."
1: Dedikten sonra avcıyı göz ucuyla süzen kuş sözlerini şöyle sürdürdü.
2: "Birinci öğüdümü senin elinde, ikincisini damın üzerinde, üçüncü öğüdüyse ağacın üzerinde sana vereceğim. Bu üç öğütle talihli olacaksın."
1: Avcı kuşun teklifini kabul edince kuş,
2: "Birinci öğütüm şudur. Kimsenin olmayacak sözüne inanma."
1: Avcı anlaşmaları gereği ilk öğütten sonra kuşu salıverdi. Kuş ikinci öğüdünü evin damına konarak söylemeye başladı.
2: "Geçmiş olana üzülme. Bir şey başından geçerse ona hasret duyma. Bedenimde 10 dirhem ağırlığında çok değerli bir inci vardı. O inci senin ve çocuklarının bahtıydı. İnciyi yitirdin. Çünkü rızkın değildi."
1: Adam kuşun söylediklerini duyunca inleyip feryat etmeye başladı.
3: Kuş, "Sana geçip gidene üzüntün olmasın diye nasihat etmedin mi? Madem geçip gitti bu üzüntün niye? Ya öğüdümü anlamadın ya da sağırsın. Birinci öğüt olarak sana kimsenin olmayacak sözüne inanma demedim mi? Ben 3 dirhem olmazken 10 dirhem ağırlığında bir inci karnımda nasıl olabilir?"
1: Avcı kuşun söyledikleri karşısında kendine geliverdi. Avcı,
3: "Hadi öyleyse o üçüncü öğüdünü de söyle."
1: Kuş,
2: "Evet. İlk ikisini dikkate aldın da üçüncü öğüdü bedava söyleyeyim öyle mi? Cahil adama öğüt vermek çorak toprağa tohum atmaktır."
1: Kuş sözlerini tamamladıktan sonra adamın yanından uzaklaşıp giderken başını kaşıyan avcı bu olaydan kendisine dersler çıkarttı. Gökten 3 elma düştü. Biri bana, biri sana ve biri de bu hikayeyi seyredenin başına düştü.

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim, şöyle buyuruyordu. Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur. Kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş olur.

0: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ali radıyallahu an. Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi fakirlik, edep gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu an. Dua sema ile arz arasında durur. Resulullah'a salavat getirilmedikçe Allah'a yükselmez. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. İyiliği emretmeyip kötülüğe mani olmayan kimse helak olmuştur. Ebu Derda radıyallahu anh. Mazlumların ve yetimlerin bedduasından sakınınız. Onların bedduası geceleyin herkesin uykuda bulunduğu bir sırada Allah-u Teala'ya ulaşır. Hazreti Ali radıyallahu anh. Bilesiniz ki insanlar ortaya koydukları maharetlerle temayüz ederler. İyi, güzel ve sağlam eserlerle tanınırlar. Her insanın değeri sergilediği kaliteli iş ve güzel eserle ölçülür. O halde hakikatin açığa kavuşması için konuşun ki değerleriniz ve seviyeleriniz ortaya çıksın. Hazreti Ömer radıyallahu anh. En sevdiğim kimse bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Din kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüzde, Rabbimiz onu rezil et, Allah'ım ona lanet et gibi şeyler söyleyerek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Aksine Rabbimiz onu affet ve kendisini doğru yola ilet deyiniz. Muhammed'in sahabileri olarak bizler hiçbir kimse hakkında onun ne üzerine öldüğünü bilmedikçe bir şey söylemez. Ömrü hayırla sonuçlanırsa hayra kavuştu der, şerle sonuçlandığında da onun için korkardık. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Sana yol göstermek isteyenden durumunu gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Ebu Derda radıyallahu an. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allah onu sever ve mahlukatına da sevdirir. Hazreti Hasan bin Ali radıyallahu an. Utanmak ateşten daha hayırlıdır. Hazreti Osman radıyallahu an. Muhakkak dünya fani, ahiret ise bakidir. Fani olan sizi şımartıp baki olandan alıkoymasın. Siz bakiyi fani olana tercih ediniz. Dünya sonludur. Dönüş Allah'adır. Allah'tan korkunuz. Enes bin Malik radıyallahu an. Susmak hikmettir. Ancak o yerine getiren pek azdır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an. Haya ile iman yan yana bulunur. Biri ortadan kalkarsa öteki de kalkar. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412-236-36-00, 0533-613-3134.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
13: ...136. bölüm.

Hicret tarihi üzerinden 6 yıl geçmiş, Cemaziyelevvel ayı gelmişti. Bir gün Zeyd bin Harise 170 kişiden meydana gelen bir birliğe komutan tayin edildi. Şam tarafından gelmekte olduğu haber alınan bir ticaret kervanına el koyması emredildi. Kureyş'in bir dereceye kadar hızını kesmenin yolu, bu kervanları ele geçirmek suretiyle gözlerini korkutmaya bağlı bulunuyordu. Zeyd emrine verilen kuvvetlerle derhal hareket etti. İz adı verilen yerde kervan kıskıvrak yakalandı. Kervan başkanı olan Ebu'l-As bin Rebi de dahil olmak üzere hepsi esir edildi. Bilindiği üzere Ebu'l-As, Peygamber Efendimizin sevgili kızı Zeynep'in kocasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, getirilen malları mücahitler arasında bölüştürdü. Bu arada Ebu'l-As, geceleyin kaçarak hanımı Zeynep'e sığındı, himayesini istedi. Sabah namazını mescitte Efendimizin ardında kılanlar, namaz kılarken tanıdık bir ses duydular. Bir hanımın sesiydi bu. ''Ey Müslümanlar! Ben Resulullah Efendimizin kızı Zeynep'im. Haberiniz olsun. Ben Ebu'l-As'a emniyet hakkı tanıdım.'' diyordu. Nebi Ekrem Efendimiz namazdan sonra ashabına döndü. ''Namazdayken benim duyduklarımı siz de duydunuz mu?'' dedi. ''Evet ey Allah'ın peygamberi, duyduk.'' dediler. Efendimiz bu hadiseyi henüz duyduğunu, önceden haberdar olmadığını bildirdi. Daha sonra kızının evine vardı. Ebu'l-As'ın müşrik olduğunu, bu sebeple ondan kesin olarak uzak kalmasını, evlilik hukukunun devam edemeyeceğini anlattı. Hazreti Zeynep, ''Ebu'l-As mallarını istemek üzere gelmiştir.'' cevabıyla mukabele ederken, böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatmış oldu. Nebi Ekrem Efendimiz haber gönderdi. Mücahitler toplandılar. Onlara alınan malları geri verirlerse memnun olacağını, fakat vermezlerse üzülmeyeceğini, çünkü bu mallara kendilerinin hak kazanmış olduklarını anlattı. Mücahitler Resulullah Efendimizin bu ricasını kabul ettiler. Alınan her şeyi geri verdiler. Daha sonra ona Müslüman olmasını teklif ettiler. Fakat o bu teklifi kabul etmedi. Bununla beraber serbest olduğu, istediği tarafa gidebileceği bildirildi. Ebu'l-As Hazreti Zeynep'in tanıdığı himaye ile Medine'yi terk etti. Önünde kervan olduğu halde Mekke yolunu tuttu. Oraya varınca herkesin malını birer birer teslim etti. ''Bende alacağınız kaldı mı ey Kureyş halkı?'' dedi. ''Hayır, kalmadı ey Ebu'l-As. O halde ben artık Müslüman olduğumu ilan edebilirim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kuludur ve peygamberidir.'' dedi. Dinleyenler bir tuhaf oldular. ''Peki ey Ebu'l-As, madem sen onun dinine girdin, bu malları bize kadar getirmekteki hikmetin nedir?'' dediler. Ebu'l-As mert insanlara yakışan cevabıyla mukabele etti. ''Şayet getirmesem, bu malları elde etmek için Müslüman olduğumu düşünebilirdiniz.'' Ebu'l-As daha fazla beklemedi. Yola çıktı. Efendimizin huzuruna ulaştı. Orada Müslüman olduğunu bir defa daha ifade etti. Server-i Enbiya Efendimiz Hazreti Zeynep'i yine ona verdi. Yine bir nikah kıymadı. Aile hayatı eski nikah üzere yeniden başlamış oldu.''

Hicretin 6. yılı sona eriyordu. Zilkade ayının ilk günlerinde Resulullah Efendimiz bir sabah namazından sonra gördüğü rüyayı arkadaşlarına anlattı. Kimi tıraş olmuş, kimi saçlarını kırpmış halde Mescid-i Haram'a girerken kendilerini görmüştü. Efendimizin gördüğü rüyalar vahyin bir bölümünü teşkil ediyordu. Bu rüyanın ışığı altında kendilerine yol görünmüştü. Mekke'ye doğru hareket için hazırlıklar başlatıldı. Kısa zamanda 1400 kişilik silahsız bir ordu hazırlandı. Yanlarına Arap adeti üzere yolcu silahı olan kılıçlarını almış bulunuyorlardı. Diğer taraftan Sultan-ı Enbiya Efendimizin denetimi altında müminlerin anneleri bir araya geldiler. Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Cüveyriye ve Zeynep hanımefendiler kendi aralarında Kur'a çektiler. Bu çekim sonucunda Ümmü Seleme annemizin yüzü güldü. Ordu hemen hareket etti. Efendimiz Zülhuleyfe'ye varınca gusletti. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek ihrama girdi. Kurbanlık için ayırdığı 70 deveyi özel olarak nişanladı. Örgüçlerinde açılan hafif bir çizikten boynuna doğru akan bir kandı bu işaret. Bu kan onun tüyleri üzerine yapışıp kuruyacak, görenler onların kurban olarak ayrıldığını bileceklerdi. Bazen bu develerin boyunlarına asılan bir takunya da kurban işareti sayılmaktaydı. Efendimizle birlikte ashab-ı kiramın pek çoğu da ihrama girmiş bulunuyordu. Ve yürüyüş tekrar başladı. Mekke'yi elinde bulunduran Kureyş'in İslam dinine ve peygamberimize karşı aldıkları tavır belliydi. Hendek Muharebesi'ne gelirken İslam dinini bir daha adı anılmaz hale getirmeyi düşündükleri biliniyordu. Onların bir yıl içinde yumuşamaları, "Biz Kabe'yi ziyarete geldik" denildiği zaman "Buyurun, biz de aziz misafirimizin yolunu bekleyip duruyorduk" demeleri beklenemezdi. Bütün bunların yanında Efendimizin gördüğü rüyada yabana atılmamalıydı. Resulullah aleyhisselam Efendimiz de Kureyş'in bir aksilik hatta muharebe çıkarmasından endişe etmekteydi. Nitekim Usfa denilen yere geldiği zaman Mekke tarafından gelen Bişr bin Süfyan, "Ey Allah'ın peygamberi, Kureyş senin Medine'den hareket ettiğini ve Mekke'ye doğru yürüdüğünü haber almış bulunmaktadır. Seni geri döndürmek üzere el birliği etmişler. Kaplan derileri giymişlerdir. Zituva'da beklemektedirler. Sana Mekke'ye girme hakkı tanımayacaklarına dair yemin ediyorlar. Halid bin Velid süvarilerle birlikte Kura'ul Ganim'e kadar ulaşmış bulunmaktadır" dediler. Resulullah Efendimiz bu haberi duyunca üzüldü. "Yazık oldu Kureyş'e" dediler. "Harp onları yedi bitirdi. Ne olurdu beni diğer Arap kabileleriyle baş başa bıraksalar da bir kenara çekilselerdi. Onlar bana üstün gelirlerse istedikleri olurdu. Allah beni onlara galip getirirse topluca İslam'a girerler yahut kendilerinde kuvvet bulurlarsa savaşırlardı. Ne zannediyor Kureyş? Yemin ederim ki Allah'ın bana verdiği bu vazife uğrunda zaferi kazanıncaya veya bu yolda ölünceye kadar mücahede edeceğim." Daha sonra Peygamber Efendimiz ashabın ileri gelenlerini topladı ve bundan sonra takip edilecek hareket tarzı hakkında neler düşündüklerini sordu. Çeşitli görüşler ileri sürüldü. Hazreti Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, sen Kabe'yi ziyaret maksadıyla yola çıkmıştın. Kimseyle savaşma niyetinde değildin. O halde aynı maksat üzere yürü. Şayet Kabe'yi ziyaret etmene engel olurlarsa o zaman savaşırız" dediler. Efendimiz bu görüşü daha doğru buldu. "Haydi, Bismillah deyin ve yürüyün" dedi. Her ihtimale karşı bir güvenlik tedbiri olarak harp malzemesi getirildi. Mızraklar develere yükletildi ve yola devam edildi. Yol boyunca ilerlerken Ebu Katade, "Aman!" diye bağırdı. Bir yaban eşeği görmüştü. Hemen peşine düştü. Kovalamaca Ebu Katade'nin fırlattığı bir okla son buldu ve av yere serildi.
Vakit kaybetmeden eti pişirildi, bir miktarı Resulullah Efendimiz için ayrıldı. Ey Allah'ın peygamberi! Ebu Katade ihrama girmişti. Bir yaban eşeği avladı. Buyur ye dediler. Sizden bu hayvana hücum eden yahut gösteren oldu mu? Dedi. Hayır dediler. O halde yiyin buyurdu. İhramda bulunan insan avlanamaz. Ayrıca av hayvanını gösteremez, yardım edemezdi. Efendimizin bu sualiyle bu hükümler anlaşılmış oluyordu.

Resulullah Efendimiz yolda Mekkelilerle karşılaşmak istemiyordu. Onlara rastlamadan başka bir yolla bizi götürecek biri var mı diye sordu. Esem kabilesinden bir adam, ben varım dedi ve kılavuzluk vazifesini üzerine aldı. Yolculuk türlü meşakkatlerle devam etti. Nihayet Halid bin Velid komutasındaki askerler Müslüman ordusunun kabaran tozunu gördüler ve başka bir yoldan yürüdüklerini anladılar ve Mekke'ye döndüler. Mekke'ye pek yakın bir yer olan Hudeybiye'ye gelmişlerdi. Efendimiz'i taşıyan deve birden çöküverdi. Birkaç defa kaldırıp yürütmek için zorladılar, olmadı. Kasva huysuzlaştı dediler. Efendimiz bu sözü kabul etmedi. Hayır, onun böyle huysuzluğu yoktur. Fakat fili durduran Allah, onu da durdurmuştur cevabıyla mukabele etti. Artık buradan ileri gidilemeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Oraya kondular. Resulullah Efendimiz abdest almaya başladı. Arkadaşları büyükçe bir kalabalık halinde toplandılar. ''Neler oluyor size?'' dedi. ''Ya Nebiyallah, bütün suyumuz elindeki kaptadır. Başka suyumuz yok.'' dediler. O zaman Sultan-ı Enbiya Efendimiz elini su kabının içine soktu. O anda parmaklarının arasından suların fışkırmaya başladığı görüldü. Tıpkı yerden fışkıran bir kaynak suyu gibi. Bütün ordu, alemlere rahmet olan Efendimizin parmaklarından kaynayan bu suyu doya doya içtiler. Ellerindeki kaplarını doldurdular. Hayvanlarını sulamak için kaplarını doldurdular. Orduda bu sudan nasibini almayan tek canlı kalmamıştı. Daha sonra peygamberler imamı Efendimiz mübarek elini sudan çıkardı. Suyun kaynaması durdu. Çekilen zahmetleri unutturan, gönülleri tazeleyen, kalplerdeki imanı kuvvetlendiren bir mucize olmuştu bu. Aradan uzun yıllar geçecek. O günlerde yeni evli bir delikanlı olan Cabir bin Abdullah, saçları ağarmış bir ihtiyar olarak bu hadiseyi gözlerinin önünde oluyormuşçasına bir tazelikle anlatacaktı. O gece güzel bir yağmur yağdı. Böyle zamanlarda Efendimiz ezanı okuyan Bilal'e emrediyor, o da namazını bulunduğunuz yerde kılın diye sesleniyordu. Yağmurlu havada bastığını görmek, çamura bata çıka gelmenin zorluğu böylece önlenmiş oluyordu. Herkes namazını, devesini çöktürdüğü yerde kıldı. Sabah ezanını işitip gelen müminlere namazı kıldırdıktan sonra, ''Biliyor musunuz Rabbiniz ne buyurdu?'' dedi. ''Allah ve Resulü bilir.'' dediler. ''Kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı da beni inkar etmiş olarak sabaha erdi. Biz Allah'ın rahmetiyle ve ihsanıyla yağmura kavuştuk diyenler bana inanmış ve yıldızın kudretini inkar etmiştir. Fakat biz filan yıldızdan yağmur aldık diyenler de yıldıza inanmış ve benim kudretimi inkar etmiştir.'' buyurdu, dedi. O gece yağan yağmurdan sağda solda birikintiler meydana gelmişti. Halk onların başına toplanıyor, avuç avuç kullanıyorlardı. Ama bu da yetersizdi. Geldiler Resul-i Ekrem Efendimiz'e hallerini arz ettiler. O zaman Efendimiz derince bir çukurun başına geldi. Halk oraya biriken suyu da almış, adeta kurutmuştu. Efendimiz o çukurun kenarına oturdular. Su istedi. Ağzına bir miktar su aldı ve çukura püskürttü. Dua etti ve geri kalan suyu çukura serpti. Bir ok aldı ve Naciye isimli çobana verdi. Çukura inip toprağa saplamasını emretti. Naciye bu emri yerine getirdi. O zaman yerden, borudan fışkırır gibi su fışkırmaya başladı. Yüzleri bir sevinç kapladı. Naciye çukurda duruyor, uzatılan kapları doldurup yukarı veriyordu. Aynı iş için önceleri birkaç kişi daha çukura indiyse de gitgide artan su etrafa taşacak hale gelince çıktılar. Bundan böyle Hudeybiye'de bulundukları müddetçe susuzluk çekmeyeceklerdi. Kureyşliler Resul-i Ekrem Efendimizin Hudeybiye'de konakladığını duymuşlardı. Büdeyl bin Berkay'ı onunla görüşme yapması için gönderdiler.
Huza kabilesinden bir adamdı. Peygamber Efendimiz, "Harp maksadıyla gelmedik. Beyt-i ziyaret ve onun hürmetini tazim etmek üzere geldik." dedi ve daha önce Bişr bin Süfyan'a Usfan'da söylediği sözleri ilave etti. Büdel Kureyşlilere müspet bir kanaatle döndü. "Siz Muhammed ve arkadaşları hakkında acele karar veriyorsunuz," dedi. "Halbuki onlar buraya beyti ziyaret maksadıyla gelmiş bulunuyor." Onu terslediler. "Savaş için gelmiş olmasa bile o zor yoluyla asla buraya giremeyecektir. Araplar Muhammed Mekke'ye bileğinin kuvvetiyle girdi diye konuşamayacaklardır," dediler. Bundan sonra Resul-i Ekrem Efendimizle Kureyşliler adına görüşmeye gelenler oldu. Onlara her defasında ne maksatla geldikleri Peygamber Efendimiz tarafından anlatıldı. Adamlar ayrıca kurban olmak üzere işaretlenmiş develeri de görüyor, gördüklerini ve dinlediklerini Kureyşlilere anlatıyorlardı. Bu görüşmeler bir fayda vermeyince Resulullah Efendimiz Salep adını verdiği devesine Hıraş bin Ümeyye'yi bindirdi. Geliş maksatlarını bir de onun anlatması için Mekke'ye gönderdi. Hıraş Mekke'ye girdiği zaman onu karşılayanlar devenin bacaklarına çaldıkları kılıçlarla biçare hayvanı yere serdiler ve öldürdüler. Sıra Hıraş'ı öldürmeye gelmişti. Ehabiş kabilesinden olanların araya girmesiyle Hıraş ölümden kurtuldu. Döndü ve Peygamber Efendimiz'e gelerek olanları anlattı. Bu arada Kureyş tarafından gizlice gönderilen ve Müslümanları rahatsız etmesi emredilen bir çete kıskıvrak yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz hepsini affetti ve salıverdi. Daha sonra Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Mekke'ye gidip maksatlarını anlatmasını emretti. Hazreti Ömer, "Ya Nebiyallah," dedi. "Kureyş'in beni öldürmeye kalkışmasından korkarım. Çünkü onlar benim kendilerine olan düşmanlığımı bilip duruyorlar. Ayrıca kabilem olan Adioğullarından kimse yok. Onların bana yapacaklarını önlemeye çalışamazlar. Fakat ben sana Kureyş'in değer vereceği bir adam olarak Osman bin Affan'ı tavsiye edebilirim." Hazreti Ömer'in pek yerinde olan bu teklifi kabul edildi. Hazreti Ömer bu konuda pek haklıydı. Kendini buldukları takdirde didik didik edecek olan Kureyş, Osman'a karşı yumuşak davranmasını becerecekti. Nitekim şehrin gerisinde Eban bin Said onu görmüş, devesinin önüne bindirerek götürmüştü. Netice olarak Hazreti Osman onlara geliş maksatlarını anlattı. "Ey Osman, eğer dilersen gidip Kabe'yi tavaf edebilirsin," dediler. "Hayır," dedi. "Resulullah Efendimiz tavaf etmedikçe asla tavaf edemem." Vazifesi sona eren Hazreti Osman geri dönmek istedi. İzin vermediler. Onu aziz bir esir olarak kabul ettiler. İzzet ve ikram edilen fakat çıkıp gitmesi hakkı tanınmayan bir esir. Birkaç gün geçmesine rağmen Hazreti Osman'ın dönmeyişi çeşitli söylentilere yol açtı. Onun Kureyş tarafından öldürüldüğü haberi yayıldı. Bu haber büyük bir üzüntüye, heyecana sebep oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz son derece mahzundu ve bir ağacın altına oturdular. Düşmandan kaçmamak üzere kendisine söz vermeleri için ashabını davet etti. Tarihte Beyat-ı Rıdvan adıyla bilinen büyük sözleşme yapıldı. Müminler birer birer geliyor, peygamberlerin en büyüğünün elinden tutuyor, "Ey Allah'ın peygamberi, ölünceye yahut zaferi kazanıncaya kadar kaçmaksızın çarpışmak üzere söz veriyorum," diyorlardı. Hazreti Ömer, ileride Resulullah Efendimizin oturduğunu ve insanların birer birer gelip onun elinden tutarak bir şeyler söylediklerini görünce oğlu Abdullah'ı gönderdi. Abdullah koştu, insanların beyat merasimi icra ettiklerini görünce kendisi de Peygamber Efendimizin elini tuttu. Bir Müslüman delikanlısına yakışır şekilde söz verdi ve sonra koştu, babasına olanları anlattı. Büyük Ömer geldi.
O da söz verenlerin arasında şerefli yerini aldı. Daha sonra da 1400 insanla ayrı ayrı sözleşen Resulullah'ın yorulması pek muhtemel olan koluna destek olmak üzere onun dirseğine dayadı elini. Bu sırada üç kişi de Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmekte olan ağacın dallarını kaldırıyor, böylece hem gölge yapıyorlar hem de beyatın, merasimin rahatça yapılmasını temin ediyorlardı. Meleklerin kanat gerdiği bir andı bu zaman. Yeryüzünde bundan daha faziletli bir toplum, insanlığın yaratılışından beri görülmüş değildi. Bir daha görülmeyecekti. İleride inecek olan Kur'an ayetleri, Yüce Mevla'nın bu yapılan anlaşmadan razı olduğunu, Peygamber Efendimiz'e söz verenlerin aslında Allah Teala'ya söz vermiş olduklarını anlatacaktı. Bununla beraber yağmur gibi yağan bir misilsiz rahmetten de nasip almayacak olan biri kendini göstermemek için adeta devesinin karnına yapışmış bulunuyordu. Ayağına kadar gelmiş olan bu emsalsiz nimetten uzak kalmak için yerin dibine geçmeye bile razı olan bu adam Ced bin Kays'tı. ''Yazıklar olsun sana ey Ced. Nedir seni buraya saklanmaya zorlayan?'' Ced saklandığı yer keşfedilen bir hırsız gibi başını çevirdi. ''Korkunç bir ses.'' dedi. ''Korkunç bir ses duydum ve saklandım buraya. Hadi korkun daim olsun. Nasipsiz adam.'' Beri tarafta beyat tamamlandığı zaman Resulullah Efendimiz sol elini tuttu. ''Bu el Osman'ın yeri nedir?'' buyurduktan sonra onun adına da beyat etti. Bu sözleşme Efendimizin tam istediği şekilde olmuştu ve ashabına döndü. ''Siz yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız.'' diyerek memnuniyetlerini açıkladı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur, aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükût ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder.

Yusufu vekbedi öz zaman Mektebu medrese mecibune hapsu zindan Emet edab bejin dersa İslamu Kur'an Ve düşmüş nukhayin tev bifayet sınç derdu kerba Ve düşmüş nukhayin

0: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim, şöyle diyordu. Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur. Kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş olur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
8: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7 yıl açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efendim.
2: İlim denizinden damla damla. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Ölmeden önce ölün. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olabilir. Bir derman haddinden geçse dert getirir. Bediüzzaman Said Nursi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İlk icatlar. İlk modern buharlı makine. 1698 yılında İngiltere'de geliştirilen buharlı makine, Thomas Savery adında bir mühendisin geliştirdiği araç olarak kabul edilir. Madenlerden su pompalamak için kullanılmaya başlanmıştı. Daha sonra endüstri devrimini başlatan bir görev üstlendiğini de hatırlatmakta fayda var.

İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beşinci cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı, onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi.

Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Âl-i İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik.

Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir.

Ayetlerimizi inkar edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sayeban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz.

Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah semî ve basîrdir. Sözlerinizi de hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülül emre de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

Baksana, hem sana indirilen, hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına. Kalkıp, azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara, o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.

Kendilerine, haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde, münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün.

0: Fakat işlediklerinin cezası olarak başlarına bir musibet geldiği zaman ne olur? Onlar hemen sana gelir. Yemin billah ederek, vallahi maksadımız sırf iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi, derler.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
0: Allah, onların kalplerinde ne var ne yok pek iyi biliyor. Onun için sen onlara aldırma. Fakat kendilerine öğüt ver ve onlara kendilerine dair içlerine işleyecek belî sözler söyle.

Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de Resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı.

0: أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Hayır, hayır. Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.

0: خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا.
1: Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin emrini vermiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı.
0: وَاِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik.
0: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Ve onları dosdoğru yola iletirdik.
0: وَمَنْ

Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Bu, Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar.

Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun.

Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse, der ki, neyse ki Allah bana lütfetti de, onlarla beraber çıkmadım.

Ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse, sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der, ben de onlarla beraber olaydım da, büyük ganimete konaydım.

O halde dünya hayatına değil ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa, her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz.

Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan, ey büyük Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar, tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla, diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır.

Baksana o kimselere ki, savaş zamanı değilken, kendilerine, savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup, şöyle diyorlar. Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, dünya zevki pek azdır. Ahiret ise, günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz.

Nerede bulunursanız bulunun, sağlam, yüksek kulelerde, hatta eflake ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamaya bir türlü yanaşmıyorlar.

Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey Resûlüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar.

Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki.

Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca, onlardan bir güruh, gece karanlığında, senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah, onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen, suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de, Allah'a havale et. Ona tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter.

0: Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde, doğru olup olmadığını araştırmadan ve yaymakta mahsur bulunup bulunmadığını danışmadan hemen onu yayarlar. Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi, elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini, haberin neye delalet ettiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınız hariç hepiniz şeytana uymuş gitmiştiniz.
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

Artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah kâfirlerin savletini uzaklaştırır. Allah en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır.

Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.

0: Şayet size selam verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın. En azından verilen selamın misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arar.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beşinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

dünyaya umut değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan. Bediüzzaman Said Nursi.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ey seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon selat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Allah'ım, nefislerimizin isteklerine, şeytanın vesveselerine mağlup olmaktan, azabına müstahak olmaktan, nifak ve riyadan, dostlarına düşmanlık etmekten, düşmanınla dost olmaktan, zulüm etmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten zatına sığınırız. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yol olan İslam yolundan ayırma ya Rab. Allah'ım, sen peygamberleri hak ile gönderdin, kitabı hak ile gönderdin, din-i mubini İslam'ı hak ile gönderdin. Bunda hiç şüphe yoktur. Öyleyse ey Rabbimiz, bizi hak ile gönderdiğin peygamberine uyan, kitabına uyan ve İslam'a uyan ve bu uğurda sadakatle çalışan salih kullarından eyle. Allah'ım, kimsenin kimseye yar ve yardımcı olamayacağı, şefaat edemeyeceği ve gözlerin yerinden fırlayacağı hesap gününde bizim yar ve yardımcımız sen ol ya Rab. Allah'ım, kabir azabından, kıyametin dehşetinden, hesap gününün zorluğundan, cehennem azabından, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, gözlerimizin aydınlığı, gönül bahçelerimizin meyvesi olan çocuklarımıza merhamet et. Onları salihlerden eyle. Onları bizim için fitne vesilesi kılma. Allah'ım, senin bize emanetin olan eşlerimize ve çocuklarımıza karşı merhamet ve adaletle davranmayı nasip eyle. Allah'ım, geleceğimizin teminatı ve varislerimiz olan evlatlarımızı İslam ahlakıyla ahlaklandırmayı, zatını sevdirmeyi, peygamber-i zişanı sevdirmeyi, kitabını öğretmeyi ve onunla amel etmeyi öğretmemizi nasip eyle. Allah'ım, bizlere küçükken merhamet kanatlarını açan, türlü sıkıntılarla bizleri büyüten, bizlere bir sıkıntının isabet etmesi onları çok üzen ve evlerimizin bereketi olan anne ve babalarımıza merhamet et. Bizler bakıma ve şefkata muhtaç iken bize nasıl bakıp şefkat ettilerse bizleri de onların bakıma ve şefkate muhtaç olduklarında onlara bakıp şefkat eden, onları üzmeyen ve haklarına riayet eden kullarından eyle. Allah'ım, hastalarımıza Şafi ismi şerifinin hürmetine acil şifalar eyle. Muhakkak senin şifandan başka şifa yoktur. Borçlularımıza Vedud ve Samet ismi şerifinin hürmetine
hayırlı mal ve borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Darda kalanlarımıza Mu'in ismi şerifinin hürmetine yardım eyle. Allah'ım, alimlerimize sorumluluk, cahillerimize ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavrayışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç,

Bizi yaşattığın sürece günahları temelli terk konusunda bize merhametinle yardım et. Fayda sağlamayan boş şeylerle uğraşmama konusunda da rahmetinle bize yardım et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bize seni bizden hoşnut kılacak şeyleri güzel görmeyi nasip et. Allah'ım, bizleri senin azabına müstahak olacak kötü günahlardan uzak tut. Bizleri iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve sana iman eden ve imanını ispat için serden geçen kullarından eyle. Allah'ım, yeryüzünde senin yüce isminin ve dininin hakim olması için canları ve malları pahasına savaşan ve bu uğurda zalimlere esir düşen, onların insanlık dışı işkencelerine maruz kalan mücahitlerimize yardımını gönder. Onlara düşmanlarımızı kahredecek bir iman ve sabır nasip eyle. Düşmanlarını kahret, güçlerini dağıt. Kahhar ismi şerifinin yüzü suyu hürmetine onları bizim elimizle kahreyle ya Rab. Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Allah'ım, senin ilahi rızan için, senin din-i mubin-i İslam'ın için mücadele eden ve bu uğurda cezaevlerine düşen kardeşlerimize, Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Zalimlerin, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan müşriklerin, eziyet ve işkencelerine maruz kalan Müslüman kardeşlerimize yardımını gönder ya Rab. Allah'ım, düşünmemiz gerekip de düşünmediğimiz, yapmamız gerekip de yapmadığımız, bilmemiz gerekip de bilmediğimiz, yaşamamız gerekip de yaşamadığımız şeylerden dolayı sonsuz merhametine sığınırız. Allah'ım, kullarına karşı kaba davranmaktan, onlara zulmetmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten ve ona karşı gelmemekten ve hakkı söylemeyip gizlemekten, hakka karşı kayıtsız kalmaktan, emrine muhalefetten, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, şek ve şüphe bunalımından, İmansızlık buhranından, nifak girdabından, küfür bataklığından, şirkin zulümatından, zatının karanlıkları aydınlatan nuruna sığınırız. Allah'ım, kalbimizin katılaşmasından, dillerimizin zikretmemesinden, basiretimizin körelmesinden, kulaklarımızın hakkı duymamasından, Rahman sıfatına sığınırız. Allah'ım, bize verdiğin kıymetli hayatımızı senden gafil, dininden bihaber, kitabından bihaber, anlamsız ve gayesiz yaşamaktan ve bu şekilde ölüp huzuruna gelmekten sana sığınırız. Allah'ım, isyana götürecek fakirlikten, sapkınlık ve gurura götüren zenginlikten, ihtiyarlığın çaresizliğinden, esir edici cehaletten, dünyanın geçici nimetine aldanıp ona gönderiliş gayemizi unutmaktan Samet, Vedud ve Alim sıfatına sığınırız. Allah'ım, bencilliğin ve kibrin neticesi olan yalnızlıktan, cesaret ve gücün neticesi olan zulümden, dünyaya haris olmanın neticesi olan zatına öfkelenmekten, insanlara medar-ı saadeti dareyn olan ayetlerini yalanlamaktan, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, zenginlere ve idarecilere paraları ve makamları için hürmet edip tevazu göstermekten, geçici dünya menfaati için dinine ihanet etmekten, Rahman, Rahim ve Gaffar sıfatına sığınırız. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı

0: Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen ve sana tevazuyla yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki dönüşümüz sanadır.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

Biz Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra sırtımızı çevirdik fani dünyanın tüm zevklerine. Avuçlarımızda ateş, göğsümüzde iman, gönlümüzde Allah ve Peygamber aşkı. Söz verdik canımızı, evladımızı koruduğumuz gibi gönlümüzdekini de koruyacaktık. Akabe ashabı gibi.

Sonra koyulduk acımasız dünyanın ateş saçan çölüne. Diyar diyar dolaştı, diyar diyar çoğaldık. Kelime-i tevhidi öğrettik insanlara, Mus'ab gibi, Cafer gibi.

karanlıklarda dile getirilmekten korkulan hakikati meydanlarda haykırdık. La ilahe illallah. Yankılandı sesimiz arzın her köşesinde. Ebu Zer gibi, İbni Mesud gibi. Darül Erkamlarda Ammarlar, Bilaller, Zeytlerle kardeş olduk. Baskılar, iftiralar, işkencelerle kavruldu. Ama yılmadık, hiç eğilmedik. Kelimetullah'ı canımıza tercih ettik. Sümeyye gibi, Yasir gibi. Mescitler ihya ettik, mescitler inşa ettik dünyanın dört bir yanına. Bahçesinde binler, on binler, güller, laleler, karanfiller yetiştirdik. Ashabı Suffe gibi. İhanet ve entrikalarla aldatılmış, manevi bağları koparılmış, dost iken düşman edilmiş toplulukları kardeş kıldık, kucak açtık, hayat verdik İslam'la, Evs gibi, Hazreç gibi.

ve seriye seriye yağdın haramilerin, bedbahların üzerine, topraklarımıza dadanan, zenginliklerimizi talan eden ihanet çetelerini, emperyalist güçleri bozguna uğrattık. Ebu Dücani gibi, Ebu Basir gibi. Hayatı, imanı ve cihadı, bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların gölgesinde yaşadı. Dengi dengine değildi güçlerimiz, silahlarımız. Bir avuç can feda, zulmün ordularına meydan okudular. Darbeler vurdular hayat damarlarına. Ve Rahman'ın melekleri zafer muştularıyla indi cenk meydanlarına. Saf saf, Bedir gibi, Hendek gibi. Müstekbirlerin tuzaklarını, projelerini darmadağın eden, yüreklerine cehennemler yaşatan kahramanlar boy verdi. Doğuda, batıda, her tarafta cesaretleri destan, direnişleri umut oldu mustazaf halklara. Hazreti Ali gibi, Hazreti Hamza gibi. Zalimlerin o çok güvendikleri kalkanları, uyduları, ispiyon örgütleri, teknolojik güçleri mağlup olmuştu. Mağlup olmuştu Ukbeleri, Velitleri, Şeybeleri ve bütün putları. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Ahde vefa gösteren, secdelerle yücelen, zulme karşı direnen, izzetli duruş oldu. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu.